de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı bir de beni

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da, size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed, biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi suduril-lezine utul-ilm ve ma yechadu bi ayatina illa'z-zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Kafirler ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya diyorlar. Sen de ki bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

0: Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.
1: Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileyna turca'ûn.
0: Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

0: فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.

Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allah

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi. فَإِذَا

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ

0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
0: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
1: Well,

Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitaba olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. Ve

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.
1: Ve

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun.
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

Sizin geceliğin uyumanız, gündüzünde lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.
0: Belit.

Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Ey Muhammed, sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

0: onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.
1: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
0: Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor?
1: وَاِذَا

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. Ve

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki hakka dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
0: قُلْ سِيرُ

0: Ey Muhammed, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِ

0: Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.
1: Men kafara fe aleyhi kufruhu ve men amila salihan fe li enfusihim yemhedun.
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar. Niye

0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

0: Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillah.

Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.

0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın.
Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri, Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri, Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Reklam.
0: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Bir reklam.
6: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
7: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
8: maksimum. Reklam.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
10: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Yepyeni bir güne, haftaya, programa başlıyoruz. Pazartesi sabahındayız. Takvimimiz 28 Eylül 2026'ya işaret ediyor. Canım ülkemizin saati ise 7.04'e, hatta 05'e. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bereketinizin şu İstanbul'daki devam ede gelen aralıklarla da kendisini iyice hissettiren yağmur gibi bol bol nasip olmasını diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin efendim. Hepinizin işi gücü rast gitsin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın yeni imajıyla beraber size selamı var. Onu da ileteyim efendim. 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattını hatırlatıyoruz ki siz bize arkadaşlık edebilin diye. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden doğrusu merak ediyoruz. Kentte şu anda yağmurun da etkisiyle %51 seviyesinde bir trafik yoğunluğu var maalesef. Eğer bugün olabiliyorsa, tehir edebileceğiniz randevularınız, işleriniz, güçleriniz varsa sabahın erken saatleri sizi zorlayabilir. Lütfen tehir etme, erteleme yoluna gidiniz. Allah kaza bela vermesin diyelim. Duamızı edelim, yolumuza birlikte çıkalım. Buyurunuz. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de bol bol bahşeyle. Sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, bize izzet nasip et. İman, bize hayırlı amel nasip et. İhlas, ihsan nasip et ve devamlılık. Sağlık nasip et bize, mutluluk, esenlik nasip et. Ya Rabbi bize ferahlık nasip et, selamet, iyi ahlak nasip et, istikamet, merhamet nasip et, güzel bir ömür nasip et ve ne olur ya Rabbi güzel bir akıbet, güzel bir son nasip et. Ya Rabbi o büyük günde, her şeyin hesabının sorulacağı o büyük günde, zalimin zulmünü yerde bırakma ve bizi senin intikamın için memurun olanlardan eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
11: Basından başlıklar.
10: Turumuza akşam gazetesiyle başlıyoruz efendim. Bu kez zafer olsun. Vallahi inşallah öyle olsun. Morale ihtiyacımız var. Uluslar A Ligi'ne Fransa yenilgisiyle başladık. Amililer olarak kötü de oynamadık doğrusu Fransa karşısında. Arda şovunu izledik. Allah var şimdi. Ah, kesinlikle öyle. Takım da iyi mücadele etti ama hani Fransa ile aramızdaki maalesef konsantrasyon farklılığından olsa gerek ya da tecrübe farkından olsa gerek 1-0 kaybettik. Turnuvaya öyle başladık. Bugün İtalya ile oynayacağız. İtalyanlar da ilk maçı Belçika karşısında kaybetti biliyorsunuz. Bursa'da İtalya ile mücadele edeceğiz. Saat 21.45'te yine açık bir kanaldan canlı yayınlanacak millilerin bu maçı. Başarılar diliyoruz canı gönülden. Bursalı taraftarlarında yağmura rağmen tahmin ediyorum Bursa'da da yağmur var. Yalnız bırakmayacakları bir Türk milli futbol takımı olsun. S-400 üçüncü ülkeye verilebilir. Akşamın manşeti Moskova yeşil ışık yaktı buna. Rusya, Türkiye'nin Katsa listesinden çıkarılması için gerekli şartların arasında sayılan S-400'lerin başka ülkeye transferinin gerçekleşebileceğini açıkladı. Sergey Lavrov, Rusların Dışişleri Bakanı, her teklifi değerlendireceğiz, bunun imkanları var dedi. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkileri olması gerektiğini kaydetti. Lavrov şöyle devam etti. Avrupalılar dünyanın dört bir yanından güvence vererek silah aldı. Sonra bunları Ukrayna'ya aktardı. Sistemlerin gönderileceği ülke sorumlu şekilde hareket etmeli. Başka yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıyız diyor. Türkiye biliyorsunuz S-400'leri 7 yıl önce Ruslardan satın aldı. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda Batı ülkesinin muhalefetine ve mukavemetine rağmen yaptı bunu. Rusya ile 2017'de yapılan anlaşmanın ardından S-400 hava savunma sisteminin ilk sevkiyatı 12 Temmuz 2019'da Ankara'da gerçekleşmişti. Türkiye için hava savunma sistemleri örneğini güçlü ve yeni örneğini oluşturması açısından önemli bir adımdı. Asıl soru şu. Biz Katsa listesinden çıkmak için S-400'leri gözden çıkartmaya hazırlanırken muhataplarımıza nasıl güveniyoruz? Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hatta diğer ülkelerde o listeye eklenebilir. Biz nasıl güveniyoruz? Mekke İttifakı olumlu dedi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Mekke İttifakı'nın Müslümanların Birleşmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu söylüyor. Ağrı'da Nuh heyecanı, Nuh'un gemisi kazı çalışmalarını yürüten Profesör Cenker Atilla, %100 diyemesek de insanı hayrete düşüren şeylere ulaştık diyor. Neyler onlar, o şeyler paylaşalım ilerleyen dakikalarda verilen bilginin paralelinde. Trafiktesiniz, şirkete gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Dükkana çoktan vardınız, dükkan erken açılır çünkü öyle geç saatte keyfe keder falan açılmaz. Yaza kışa, yağmura, sise, dona, pusa, ayaza da bakılmaz. Erken açılır dükkan, besmele çekilir, düzenlemesi yapılır, temizliği yapılır, işe düşülür. Ama trafiktesiniz. Türkler agresif sürüyor. Bir uluslararası araç kiralama şirketinin araştırmasına göre en agresif sürücüler İtalya'da, Türkiye ise %4 ile 5. sırada bulunuyor. Neyse bizden daha agresif olanlar da varmış ama şu bir gerçek ki bizdekiler de o listeyi en başta zorlayanlar içerisinde geliyor. Peki devam edelim, diğer haberleri de paylaşalım. Yanlış yapan hesap verecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon kriziyle ilgili tüm iddiaların araştırılacağını söyledi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecekler dedi. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya görevden affını istemişti biliyorsunuz, kabul edildi. Üzerindeki gölge kalkana kadar Kaya'nın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve ailesinin üzerindeki gölge kalkana kadar, yargılama tamamlanana kadar siyaset sahnesinde olmaması gerekiyor ve dahi son derece tarafsızca yargılandıktan sonra ya da temizleme gerçekleştikten sonra eğer hak edilmeyen bir durum ortadaysa, usulüne aykırı bir durum ortadaysa, zararın tazmini kaya ve benzeri isimlerden çatır çatır yapılmalı. Kamu vicdanı pekala bunu destekler, bunu ister. Efendim sizi hala Kurtlar Vadisi bu ülkede devam ediyor dersem bana katılır mısınız? Kozinoğlu şüphelisinin sır ölümü. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevi doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu. Efendim film senaryosu falan değil. Eskiden, geçmişten de bahsetmiyorum. Uluslararası bir dizi film falan da değil. Tekrar ediyorum, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dönemin Silivri cezaevinin doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu. Onun da ayrıntısını size aktaracağız. Simitte zamma geçit yok. İstanbul'da bazı noktalarda tarifeyi aşan fiyatlarla simit satışları yapılıyor. Ticaret Bakanlığı denetimleri arttırdı. Herhangi bir zam söz konusu değil dedi. İstifalarla arındık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söylüyor. Parti tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulmuştur. Bunun bedelini de bütün Türkiye ödemektedir dedi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı. Halkalı Kapıkule müjdesi, açılışı 2027'de. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule aşaması hizmete giriyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak hat tamamı 2027 yılında faaliyete geçecek değerli dinleyiciler. Paraları yediniz. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, NSC transferi üzerinden Saadettin Saran yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Aziz Yıldırım, paraları yemişsiniz lan, 8 milyon avroyu götürdünüz dedi konuşmada. O toplantıyı herhalde siz de izlediniz. Kendi diliyle, üslubuyla, vurgusuyla, tonlamasıyla bir Aziz Yıldırım cümlesidir az evvel duyduğunuz. Osimhen en iyisi. Portekiz milli takımını çalıştıran Jorge Jesus, Galatasaraylı Osimhen'e övgüler yağdırdı. Tecrübeli hoca, Osimhen ve Haaland en güçlü iki forvet yorumunu yaptı değerli dinleyiciler. Şimdi önüm ardım, sağım solum sobe diyoruz ya. Bir tarafta fonlar üzerinden uf yapanlar, vakumlayanlar. Bir tarafta rüşvetliğin yeni yeni dalgalarında sörf yapanlar. 5 milyon dolarlık soruşturma. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba triyosu tarafından rüşvet kıskacını aldıran Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Muhittin Böcek cezaevinde. Şimdi de Böcek'in tahliye vaadiyle 5 milyon dolar kaptırdığı Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı. Mustafa Erdem'in hesap hareketleri mercek altında. 5 milyon dolarlık soruşturma deniyor. Kara kutular sorguda, fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Tera Portföy CEO'su Emir Münir Samp Yener gözaltında alındı. Başsavcılık ayrıca 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verilerinin ivedilikle teslim edilmesini talep ediyor değerli dinleyiciler. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma bu, biliyorsunuz. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltında. 106 kişi ve kuruluşun mal varlığı hakkında inceleme kararı alındı. Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı değerlendirmede 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirlerini kaldırdı. Bu arada ismi geçen soruşturmada tutuklu sayısı şimdiden 51'e yükseldi bile.
12: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinden itibaren yürüttüğü fon soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Manipülatif işlemlerle on milyarlarca liralık vurgun yapanların mal varlıkları donduruldu. 1 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında fondan büyük paralarla çıkış yapanlar belirlendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğu açıklandı. 37 şüpheli yurt dışı yasağa getirildi.
10: Ucu bu işin kime dokunursa dokunsun. Genel başkan yardımcıları seviyesinde olur, başka seviyelerde olur, bürokrasi kesiminde olur, parlamento tarafında olur, belediye tarafında olur, popüler kimlik tarafında olur, olur da olur. Kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gitmek zorundasınız. Taviz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır talimatıyla fon krizinde her detayın titizlikle takip edildiğini söyledi. Ömer Çelik, tavizsiz mücadele vurgusunda bulundu. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e bir kulak verin.
13: Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir? Bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik bir takım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şekilde milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir.
10: Fon krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu ilke şu diyor Hürriyet'te Ahmet Hakan ve şöyle devam ediyor. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Fon krizinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği mesaj da şu. Vatandaşlarımızın birikimlerinin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Peki bu ilkeler, bu mesajlar lafta mı kaldı? lafta kalsaydı eğer, fon vurgununda adı geçen AK Parti'nin önemli ismi Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa etmek zorunda kalmadığı bir görüntü olurdu. Ve Kaya'nın mal varlıklarına da tedbir konmazdı. Kaya olayında sadece Erdoğan'ın ilkesi Gürlek'in mesajı hayata geçmiş olmadı, AK Partililer de bu olayda iyi bir sınav verdi. AK Parti'nin içinde, yanında, yöresinde her yanlarının, yer alanların tutumlarına bakıldığında şunları görüyoruz. Olayı geçiştirmediler ve Kaya'nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. Asla yapmamıştır demediler ve Kaya'nın hesap vermesini istediler. Konuyu kapatmadılar ve üzerine gittiler. Varlığını da, enerjisini de, dinamizmini de eğer koruyacaksa bu iktidar, işte bu ilkeye ve bu mesaja, bu tutuma bağlı olarak koruyacak. Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler için New York'a gelen heyetin içerisindeydi. Kaya'nın istifa etmek zorunda kalması bize şunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler'e giden heyet arasında olmak herhangi bir kimseye herhangi bir koruma sağlamaz. Bir de Erdin Özel fotoğrafı var. Özel, fon vurgununun kilit isimlerinden biri. Tera Portföy'ün başkanı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen isimdi. Sonra da gözaltına alındı. Bu fotoğraf gözaltına alınmasının fotoğrafı. Elleri kelepçeli bir arabanın içerisinde kameraya bakarken. Erdin Özel bir ara AK Parti'de de görev yapmış. Bu yüzden de belki de kendini dokunulmaz zannediyordu. Ancak sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukukun önünde hesap sorulacak ilkesi işte burada da işledi. Yani bu fotoğrafta ilkenin işlediğinin bir kanıtı diyor Hürriyet'te. Ahmet Hakan yazıyı sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Kilit isimler gözaltında tabii. 11 yönetici hakkında gözaltı kararı olduğunu da biliyoruz. Hürriyet gazetesi de bunu ilk sayfadan, yine bütün gazetelerde olduğu gibi konuşuyor. Doğrusu Türkiye'nin de bir numaralı gündem maddesi şu anda bu. Akran arabuluculuğu çözüm mü? Diğer haberlerden de bahsedelim. Okuldaki şiddetin nasıl önleneceğine dair bazı tavsiyeler var. Akran Der'in yeni bir çözüm önerisi: akran arabuluculuğu. S-400 devri onayımızla ancak mümkün. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması. Özgür Özel'in fon salvolarına rastlıyoruz gazetelerde. Yeni partinin genel başkanı Özgür Özel, AK Partili Kaya ile alakalı olarak kendisi 63 milyon lira yatırmış, 2 milyar liradan fazla para çekmiş. Örneğin 6 milyon liralık evden 10 ev parası koymuş, 5 ay sonra bunun 24 katını almış, 240 daire parası almış, kaçmış. Aradaki para garibanlardan diyor Özgür Özel. 63 milyon lira fona yatırıyorsunuz. Bakın, 1000 lira falan demiyorum, 63 bin lira demiyorum, 63 milyon lirayı fona yatırıyorsunuz. Sonra fon hayali bir bedelle kendisini defalarca katlıyor, defalarca. Ardından 2 milyar liradan fazlasını çekiyorsunuz. Sonrası malum, uçan balon misali patlayan fon ve yaklaşık olarak yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen 850 milyar Türk lirası. İşin içinde kim varsa her bir zerresi, her bir kuruşuna kadar hesabının çatır çatır sorulması gereken bir görüntüdeyiz. Bu kararlılığı görüyoruz doğrusu. Adalet Bakanlığı'nda da, Sayın Cumhurbaşkanı'nda da, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'da da, ama ortaya çıkan rakamların da ürpertici olduğu hususunda herhalde hemfikiriz efendim. Bakan Fidan bugün BAE'ye gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret yapacak. Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. Daha önce S-400'lerin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddia edilmişti. Bir bilgi daha vereyim size. Katil Bibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında bütün dünya ülkelerince protesto edilirken ve yetkililerince salon terk edilirken birkaç ülke tarafından izlenildi, alkışlanıldı. Bunlardan maalesef biri Azerbaycan'dı, maalesef Aliyev'in Azerbaycan'ı, ve yine maalesef diğeri de Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar öyle saksı gibi oturdular. Hatta Katil Bibi'yi ve ekibini alkışlamayı da ihmal etmediler. Maalesef söylemedi demeyin. Devam edelim. Milat gazetesinde diğer haberlerle. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Erdoğan'ın Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü hatırlattı. 50 yıllık belayı bitirmek için terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkacağız dedi. köy okulunda robotik kodlama sizi şaşırtmasın. Erzincan'da Bilim ve Sanat Merkezi'nce hazırlanan TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 8 köyden taşımalı eğitimle gelen 46 ortaokul öğrencisi köy okulunda yapay zeka, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarım teknolojileriyle buluşacak değerli dinleyiciler. Peki, hareketli Korkut 35 Aselsan tarafından geliştirilen Korkut 35 hava savunma sistemi, 8x8 taktik tekerlekli araca entegre şekilde gerçekleştirilen atış gösteriminde hareketli hedeflere karşı kabiliyetini sergiledi. Sistem atışlarını hem araç hem de hedef hareket halindeyken gerçekleştirebiliyor. Yani hayli donanımlı. Bu arada saatin 7:26 olduğunu fark ediyoruz. İlerleyen birkaç dakika sonrasında size ilk mesaj kimden ve nereden anons etme imkanı olacak evvelallah. 0507 977 0101'i kullanın yahut Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanın. Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evvelallah oradan da cevaplar veririz. Yeni Akit gazetesinde neler var? Bu irade o eli keser. Erdoğan'ın tavrı, kızım Fatma da hırsızlık yapsa elini keserim diyen peygamberin tavrıdır diyor. Gazete böyle görüyor haberi. Sivil bir anayasa siyasetin namus borcudur. Bu da Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklaması. Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunuyor Hüdapar Genel Başkanı. Gazze'de Siyonistlerin katliamı sürüyor. Yine bir çocuğu katletti katil. Han Yunus şehrine bağlı Mevasi bölgesine saldırdı işgalciler. 8 yaşındaki Muhammed Eşşehrit adlı 8 yaşındaki bir çocukla 28 yaşındaki bir Filistinliyi daha katletti. En az 7 kişiyi de yaraladı. Yeni partili Erdem'e 5 milyon dolarlık rüşvet soruşturmasına gazete yine yer vermiş. Ve milli takım İtalya karşısında saat 21.45'te bu mücadele İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek karşılaşmayı. Türkiye geride kalan 16 müsabakada hiç galip gelemedi. Bu da başka bir ayrıntı. Geride kalan 16 müsabakada hiç galip gelemedi sevgili dinleyiciler. Bursa'da İtalyanlarla kozlarını paylaşacak Türkiye. Kırılsın. O çark da kırılsın. Temennimiz o. Preveze zaferine görkemli selam. Preveze deniz zaferinin 488. yıl dönümü ve deniz kuvvetleri günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen görkemli bir geçit töreniyle kutlandı. Savarona ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da yer aldığı 13 gemi ve 2 denizaltıdan oluşan kortej sahilde bulunan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Geçmişi unutmamak üzerimize farz neticesinde ya da mesafesinde lüzumludur. Zira geçmişini unutanlar, yaşadıklarını unutanlar, yaşadıklarından çıkarttıkları dersleri unutanlar, kulak ardı edenler, sümen altı edenler, kişisel menfaatine kurban edenler, ziyadesiyle yenisini yeniden ağrıyla yaşarlar. Sabah gazetesindeyiz. Otizmli küçük kız kendi masalını yazdı. Doktorların bir daha konuşamaz dediği otizmli masal aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı otizmli çocukları olan ailelere umut oldu deniyor. Yapabilirim kararlılığı, ben bunun altından kalkabilirim, başarabilirim inancı, konsantrasyonu, tevekkülü, gayreti hepsi yan yana geldiğinde önünde otizm, motizm de maalesef dayanamıyor. Dayanamaz da evvelallah. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. WhatsApp hattına yöneldik. 0507 977 0101'den buluyoruz. Erkan Bey'den geliyor. Mersin'den Erkan Can Demir mesajı gönderiyor. Şu anda işe gidiyorum ve sizi serviste dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Eksik olmasın. Erkan Bey'e selamlar. Servisteki diğer arkadaşlara selamlar. Gün içerisinde de başarılar, sağlıkla bol bol kazançlar diyelim. Sizin de mesajlarınız var. Onlar da birazdan diye ekleyelim.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
15: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
16: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
17: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize...

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
3: Radyo 7. Bugünü değil, yarını

0: Tayvansaray yönünde yoğun. E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara baktığımızda E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekzil kentten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 İncilli'den Ok Meydanı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Yeni imaj pek hayırlı gelmedi Furkan'ım. Hayırdır inşallah. Yağmurdan mı, havadan mı, sudan mı olabilir? Trafikten mi? Trafikten. %65 İstanbul'da kent trafiği sevgili dinleyiciler. Yağmur var. Gece boyunca devam eden yağış kenti esir almış durumda. Doğrusu yağmura ihtiyacımız da var ama trafiği de kilitlediği gerçeğini anons etmek durumundayız efendim. Yağmura rağmen trafikte de kalmış olsalar frekansları radyo 7'de olanlar var. Her birine gönül dolusu selamlar gönderelim. Mesela Tarsus'tan bizi dinliyor Vesile Hanım. Kızı Hatice ile beraber aracında sabah muhtemelen okula gidiyorlar. Evet, gördüm şimdi, okula hazırlanıyoruz. Herkese selamlar. Devletin, milletin malına haksız yere el uzatanlara her bir zerresi içinde hakkımı helal etmiyorum diyor. Daha ne desin yani? İflah olmaları gerçekten zor. Hangi pozisyonda, hangi koltukta, hangi makamda, hangi mevkide, hangi tecrübede, hangi popülerlikte olursanız olun. Ahmet Şimşek hocamıza da sevgiler gönderelim. Ve aleyküm selam hocam. Türkiye'nin önemli eğitimcilerinden biridir. Ciddi bir entelektüeldir aynı zamanda da. Radyo 7'yi dinliyor. İstanbul şartları sabah yolculuğumuzda siz de olmasanız ne yaparız ben bilmiyorum. Oğlum Abdullah Eren'le birlikte yoldayız. Okula doğru ilerliyoruz ve seni dinliyoruz diyor. Abdullah'ımıza da sevgiler gönderelim. Okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Onun yeri değiştirildi, lokasyonu değiştirildi. Şimdi yaklaşık 1500 öğrencinin bulunduğu lokasyondan sadece 2 İETT hattının geçtiği bir güzergahta okul bulunuyor ve sıkıntı yaşanıyor diyor. Yetkililerin dikkatine diye ekliyor. Hem İstanbul Valiliğimizden hem de Büyükşehir Belediyesi'nden bir çözüm üretmelerini bekliyoruz diyor. Sevgiler gönderelim. Biz seve seve anonsumuzu yaptık. Sinirlenmeden sabırla evelallah bu anonsun paralelinde de yapılabilecek değişiklikleri bekleyerek gün devam etsin. Sinirlenmeden derken boş yere demiyorum. Trafikteki en agresif 5. ülkeyiz. Sevgili dinleyiciler, uluslararası araç kiralama platformu Discover Cars tarafından yapılan araştırma, tatilcilerin gözünden trafikte en kural tanımaz ve gergin sürücülerin olduğu ülkeleri ortaya çıkarttı. Dünya genelindeki sürüş alışkanlıklarını inceleyen çalışmada İtalya %23'lük oranda açık arada zirvede. İtalyanlar kural falan tanımıyorlar ve tanıdıkları kurallar itibariyle de en sinirli ülke sıralamasında ilk sırada. İtalya'yı %11 ile İngiltere takip ediyor. Onları %9 ile Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avustralya %5 ile 4. sıraya oturuyor. Sonra Türkiye ve İspanya geliyor %4'lük sıralamayla. Onlar da listenin 5. basamağında. Şu negatifler içerisinde sıralamaya girmesek, ilk 5'e, ilk 10'a girmesek ne iyi olacak? Sürücülerin gerilimini artıran en büyük sebebin şerit değiştirirken sinyal verilmemesi, yakın takip ve sol şeritte yavaş gidilmesi olduğuna da işaret ediliyor. Türkiye'de trafikte bunlar var mı? Hası var. Kralı var. En alası var. Ala ül alası var. Sinirleri bozan haliyle maalesef ki var ve devam ediyor. Şimdi tekrar gazetelere bir dönelim. Hepimizi ilgilendiren gelişmelerin ayrıntılarını birlikte şöyle bir analım efendim. İstifalarla arındık diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Parti tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içerisine sokulmuştur. Bunun bedelini bütün Türkiye ödüyor diyerek de devam ediyor açıklamalarına. Sonra fon meselesine geliyor söz. Öyle ya, yani Türkiye'de konuşmayan yok. Taraflı, tarafsız, bulunduğunuz yere bağlı olmaksızın söylüyorum, dile getiriyorum. Bu konuda görüşünü, kanaatini dile getirmeyen isim neredeyse yok. Kemal Bey de konuştu. Şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Birileri istifa edecek o zaman.
3: Manipülasyon var diyorsunuz. Borsada dümenler dönüyor, bunu biliyorsunuz. Ama zamanda önlem almıyorsunuz. Eğer var diyor, önlem almıyorsanız ve belli bir süre bekliyorsanız, olay ortaya çıktıktan dışarıdaki şirketlerin ya da dışarıdaki

0: Kurumların size bildirmesinden sonra önlem almaya kalkıyorsanız kimse kusura bakmasın. Sayın Mehmet Şimşek, görevini bırakacaksın kardeşim. Görevini bırakacaksın. Mehmet Şimşek'in düzgün bir insan olduğuna inanan birisiyim. Onu da söyleyeyim. Kimsenin hakkını yemek istemem. Ama Mehmet Şimşek'e önlem alma konusunda kimler engel oldu? Çıkla açıkla kardeşim. Ben görevimi yapıyordum. Bunlar engel oldu. Sermaye piyasası kurumuna şunu söyledim. Bunu yapmadılar. Görevden almak istedim. Buna engel çıkardım. Ya da bırakacaksın kardeşim.
1: Efkan Ala da AK Parti Genel Başkan Vekili ismi, bakalım o ne diyor? Sorumlu kim varsa, sorumlu kim varsa hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak işte dedi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sevgili dinleyiciler. Devam edelim, diğer haberlerimize de dönelim ama önce Efkan Ala'yı bir dinleyelim.
2: Ciddi bir biçimde vaziyet ediyoruz ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak, alınıyor ve alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak.
1: Panzehir Mekke ittifakı başlığıyla olan manşetten de biraz size haber verelim niyetindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ilan ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyen Niels Naan'a göre planın panzehiri Mekke ittifakı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Reagan'ın 38 yıl önce kaleme aldığı raporda Avrasya küresel güç dengesinin merkezi olarak konumlandırılırken düşman devletler dünyanın can damarı Avrasya'ya hakim olursa eğer ulusal güvenlik çıkarlarımız tehlikeye girer ifadesi yer alıyor. Raporda ayrıca Amerika'nın Avrasya'nın birleşmesini engellemek için iki dünya savaşına girdiğinin de özellikle altı çiziliyor. Reagan'ın raporunu gündeme taşıyan Center for Global Security, Peace and Development adlı düşünce kuruluşunun başkanı Niels Haan yaptığı açıklamada Reagan planının panzehirin Mekke ittifakı olduğuna dikkat çekiyor. Mekke savunma ittifakı Halkının barış ve kalkınmayı destekleyerek bölgeyi istikrara kavuşturma potansiyeline sahip önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum diyor. Han, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Filistin ve Ukrayna'da savaş ve çatışmaların Amerika'nın çıkarlarına hizmet ettiği söylenebilir. Bu çatışmalar Avrasya'nın bütünleşmesini engeller. Ticareti, enerji ağlarını, ulaşım koordinasyonlarını sekteye uğratırken daha yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirebilecek devletleri de birbirinden koparır diyor. İsrail ve Yunanistan, Türkiye çevresindeki bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla Amerika için kilit öneme sahip üçüncü taraf ülkeler olabilir. Nitekim bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz diyen Han şöyle devam ediyor. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kilit ülke Türkiye. Avrasya'nın barışçıl ekonomik entegrasyonundan büyük ölçüde yarar sağlayabilir diyor Han. Sevgili dinleyiciler, Reagan'ın 38 yıl önce kaleme aldığı rapora işaret ediyor. Düşünce kuruluşunun yetkilisi Niels Haan, bunun da bir yönlendirme olup olmadığı konusunda emin değiliz doğrusu ama şu bir gerçek. Afganistan, Irak, İran, Suriye, Filistin ve Ukrayna'da savaş ve çatışmalar hep sömürücülerin çarkına su taşıdı ve onların âli menfaatlerini güçlendirdi, arttırdı. Diğerleri sadece patinaj yaptı. Bazıları ayakta bile kalamadı. Bugün kabine var. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak. 455 binden fazla yatırımcı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye usulüne uygun olmayan kazançlar. Bilgileri önceden uçurulmuş işler, ilişkiler, irtibatlar, doğal olmayan kazanç türleri. Mesela yine çok sayıda ajansta, çok sayıda kaynakta dile getiriliyor. 11 milyarlık kazançtan bahsediliyor. Bazı isimlerin aynı fon üzerinden adeta hortumladığı 11 milyarlık kazançlardan bahsediyor. Efendim size 11 milyon demiyorum. 11 bin lira demiyorum, 110 bin lira demiyorum, milyarlardan bahsediyorum. Yani somut olarak gözünüzde canlanmasına adına dile getiriyorum. O da para anlamına geliyor. En büyük banknotun 200 lira olduğu düşünülürse eğer, o da tıklım tıklım banknot anlamına geliyor. 11 milyar lira. Eğer bu paralar ve yaklaşık 500 bin hesap sahibinin mağduriyeti milli kaynaklardan, hazineden falan karşılanma yoluna gidilecekse, aman ha bu kata ve asla istenmeyen, onanmayan şey. Ha, muhatapları kovuşturulacaksa, araştırılacaksa, usulsüzlükleri ispatlanacaksa, adaletle yargılanacaksa ve tazminatı onlar karşılayacaklarsa, ala öyle ala ona söyleyecek şey yok. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'ndaydı. 29. Uluslararası İş Forumu'nda şöyle dedi Erdoğan.
3: Küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş, hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Bir yandan hem bölgemize, hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken, diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz.
1: Bu sabah İstanbul'da yağmur var, ya da o meşhur şarkıdaki gibi, bu sabah yağmur var İstanbul'da, ama sıcaklıklarda da gerileme var. 15 derece civarına inmesi bekleniyor kuvvetli yağış ve fırtınayla beraber. Gece saatlerinde başladı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış kentte, fırtına devreye girdi. Çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor bu havanın ve sıcaklıklarında 15 dereceye kadar gerilemesi. Fırtınaya dikkat. Büyükşehir ekipleri olumsuzluklara karşı bazı önlemler almışlar. Dere temizlikleri, ızgara temizlikleri, nöbetçi personel vesaire. Sadece İstanbul'da değil, Batı Karadeniz'e de uyarılar yapılıyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Saatte 50 ila 75 kilometre hızında da fırtına ve ihtimali var. Fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğine işaret ediliyor. Artık yavaş yavaş yağmurluklar, hırkalar, montlar, trençkotlar giyilmeye başlandı. Zira Mevsim artık tişört mevsimi olmaktan çıktı Furkan Bey. Sizde herhalde sizin gardırop değişmedi galiba, yazlık kışlık henüz değişim olmadı. Bizde de olmadı, bekliyoruz efendim değişimin gerçekleşmesini. Bu arada Antalya'da deniz suyu hala 27.8 derece. Orası hala yaz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya hava sıcaklığı en düşük 22 derece, en yüksek 28 derece olarak ölçülen kentimiz. Kentte bulutlu hava hakim. Konyaaltı sahilinde deniz suyu sıcaklığı 27.8 derece. Alanya'da 28.5 derece, Kemer'de 28, Finike'de 27, Kaş'ta 26.6 derece olarak kaydediliyor. Hani banyo suyundan dahi sıcak su tanımını yapsak herhalde mübalağa olmaz. Bu da ilginç bir tanım. Mübalağa var mı, kararı siz verin. Okullarımız 5 yıldızlı otel gibi dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün yaptığı açıklamada. Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamalarını yakaladıklarını söyledi. Cumhuriyet döneminde toplamda yapılan derslik sayısının 2 katından fazla derslik yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 70-80 kişilik sınıflardan 15-20 kişilik sınıflara Türkiye geldi. Okullarımız 5 yıldızlı otel gibi, içerisinde her türlü imkan var, akıllı tahtalar var, internete erişim var. Raporda dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye tanımlamaları da yapılıyor diyor. Verdiği bilgiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dikkat çekiyor. Ama o kanaati paylaşanlar kadar paylaşmayanların da olduğunu biliyoruz. Saat 7.52 sevgili dinleyiciler. Ayrıntılı haberler devam edecek. Kısa bir süre sonra gitmeyin bir yere. Biliyorsunuz kurtlar kapar.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Bir reklam.
11: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
12: Reklam. Radyo 7.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fransa'ya kök söktürdük. O bir gerçek. Futbol ve mücadelesiyle büyük beğeni topladı A Milli Futbol takımımız. Bu akşam İtalya karşısında destan yazma niyetinde, ümit ederiz öyle. Fransızlara da 1-0 kaybettik ama. Televizyonda açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek bu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Vincenzo Montella ve öğrencilerinin inancı tam. Tüm Türkiye'nin inancı da var. Bizim çocuklarımız çocuklara ve sonuna kadar güveniyoruz, destekliyoruz da doğrusu. Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele. Kalede Altay oynayacak. Son maçta biliyorsunuz kırmızı kart vardı kalede. Onun yerine Altay var. Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Kerem, Arda, Barış Alper 11 ile sahada olması bekleniyor. Barış Alper yerine benim gönlümden doğrusu Beşiktaşlı İlhan Fakalı geçiyor ama benim gönlümden, Montella'nın gönlünden yine Barış Alper geçiyor, o anlaşılıyor. Yüreğim Türkiye için atıyor dedi Montella. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da sahada yüreğim Türkiye için atacak. Kazandığımızda çok yakışıklı oluyoruz, kaybettiğimizde tam tersi oluyoruz diyor Montella. Yalnız çizme basınında Montella'nın hata lüksünün kalmadığı, Fransa'ya karşı zaferi kaçırsa da Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı performansının akıllarda olduğu, Napolili hocanın görevden alınma riskiyle karşı karşıya bulunduğu yazılıyor değerli dinleyiciler. Montella İtalya karşısında bir geri dönüşe inanıyor. Erken elenmelerine rağmen Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmesi nedeniyle az da olsa takdir topladı diyor İtalyan basını. Arda Güler'e güvenmeye devam edecek Montella. Van Bommel'in Belçika'sına karşı birçok eksikliğini gösteren İtalyan takımıyla da aynı şeyi, İtalyan takımına aynı şeyi yapmayı planlıyor diyor İtalyan basını. Hem bir taraftan öz eleştiri yaparken Belçika karşısındaki kendi milli takımlarına, bir taraftan da Montella'lı Türkiye'ye mesajlar gönderiyor. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bu akşam İtalya'yı konuk edecek. 16 kez karşılaştık ve maalesef İtalyanları hiç yenemedik efendim. Maalesef İtalyanları hiç yenemedik. Bu kez yenmek istiyoruz. Tam 16 mücadelemiz vardı. Mücadeleyi İngiltere'den Oliver yönetecek. Bir sonraki maçımız 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile olacak. Tedavisi devam eden Orkun'un İtalya maçında sahada olması bekleniyor. Montella son zamanlarda çokça eleştiri alan Kerem'le Barış Alper hakkında da şöyle dedi dün. Son 3 senedir benimle oldukları zamandan itibaren kendi pozisyonlarının dışında oynadılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 2 senedir Deniz Gül'ü yetiştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım diyor Vincenzo Montella. Başarılar milli takım diyelim ve devam edelim. En golcü Salah. Süper Lig'in ilk haftalık ve 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler skor tabelasını 10 kez takımlarının lehine değiştirdi. Bordo Mavili takımda Muhammed Salah ilk 6 haftada 7 golle en golcü oyuncu oldu. Salah'ın ardından yeni transferlerden Noah Savilio 2 gol, Franco Diu ise bir kez rakip fileleri havalandırmayı başardı Bordo Mavili takımda sevgili dinleyiciler. Peki Aslan'dan Sadık'ı hamlesi, Sunderland'da oynuyor 21 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha Noah Sadık'ı ve Galatasaray onu transfer etmek istiyor, harekete geçiyor. Cimbom Ocak'ta İngiltere'ye Sadık'ı için bir sefer adeta düzenleyecek. Kartal'da ise Willock heyecanı var. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Newcastle United'dan İngiliz orta saha John Willock'u renklerine bağlayacaklarını söyledi. 26 yaşındaki yıldız Ocak ayında ilk transfer hamlesi olacak siyah beyazlı takımın anlaşılabildiğince. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Saadettin Saran yönetiminin kulübe büyük mali yük bıraktığını söyledi. Mali Genel Kurul'un hayli gergin geçtiğini söyleyelim. Yıldırım, transferlerden kaynaklanan henüz ödenmemiş borçları tek tek sıraladı. Amrabat 8, Talişka 5, Cengiz 3,5, Nesri 2,9, Ederson 2,7, Çağlar 2,4, Carlos 2, Şimanski 1, Duf 950.000, Batsuayi 500.000, Asensio ile 500.000 avro dedi. 30 milyonluk avroluk bir yükten bahsediyor Fenerbahçe Kulüp Başkanı. Siz suçlusunuz diyor, paraları yemişsiniz diye ekliyor. Yüzlerine karşı söyledi aynen bunları Saadettin Saran ve ekibine Aziz Yıldırım. Şöyle devam etti. 141 milyon avroyu yemişsiniz. Üniversiteyi 400 bin avro için vermişsiniz. Bu mala çökmedir. Merak etmeyin, kasada 77 milyon avromuz var. Transfer limitimizde 50-60 milyon, gerekirse onu da kullanırız dedi Aziz Yıldırım.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: yapmışımız. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Umran Oto Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
0: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
5: Her güzele bir Mendus.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Bak, Mondium'a bak. Hangi krediye girin? Farklı.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertize Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri. Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri. Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Ekspertize Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Mali piyasalardaki son durumla yeniden yayına döndük. Amerikan doları 48.97'lerde, dolar 48.97'lerde dolaşıyor. Avro ise 55.80'de, 55.80. Sterlin 64.91'de, 64.91. Borsa İstanbul 100 endeksi durumu pek parlak değil. Cuma'yı 12.899 puanla tamamlamıştı. 12.899'la. Gram altın, onun da durumu pek parlak değil. Şu anda serbest piyasada yaklaşık %2.29'luk kayıpla satış fiyatı 6585 lira civarında. Gram altının satış fiyatı 6585'te. Çeyrek altın 10745 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21483 liraya. Tam altının satışı 42835 lira. Ata altının satışı 43850 lira civarında. Nereden aldınız? Kaç tane aldınız, hangi şekilde ödeyerek aldınız, hangi yakınlıklarla aldınız, değerleri değiştirebilir, fiyatları değiştirebilir. Gümüşün gramı 97.54'ler seviyesinde, 97.54 ve Brent petrolün varil fiyatı da 100 doların hemen altında, 99 dolar 17 sent civarında, haberiniz olsun.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Ticaret Bakanlığı İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışı mercek altına aldı. 20 liralık, 25 liralık simitlerin bazı yerlerde 30 liraya satıldığı bilgileri var. Bize ulaşan mesajlar da var bu yönde. Teşekkür ederiz dostlarımıza, dinleyicilerimize. Bunları görselle bize aktardıkları, gönderdikleri için araştırılıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini söyledi ve şöyle dedi. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla sürdürülecektir deniyor. Yani simit fiyatları mercek altında, haberiniz olsun. Bir de esnek çalışma geliyor, o da yolda, ondan da haberiniz olsun. Hükümetin işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatlerinde iş sözleşmesine yazılmasına yönelik yaptığı düzenleme, esnek yani hibrit çalışma modeli yeniden gündemde. 2027-29 orta vadeli programda yapılacağı söylenen, vaat edilen esnek çalışma modeliyle alakalı bazı ayrıntılar var. Ofisin dışında evde veya kafede yapılan uzaktan çalışma, belirli, genel kısa süreli dönemler için çalışmayı kapsayan dönemsel çalışma, çalışanların çalışma dönemselleri, başlangıçları, bitiş saatleri ve kendilerine göre ayarladığı esnek saatler, bazı günler ofiste, bazı günler evden uzaktan çalışmayı içeren hibrit çalışma, tam zamanlı bir pozisyondan daha az çalışma olan yarı zamanlı çalışma, çalışma saatlerinin daha kısa, bir haftada yoğunlaştığı sıkıştırılmış haftalar şeklinde de tanımlanıyor. Dünyadaki esnek çalışma modelinde gün ve saat kısaltma uygulamaları var. Hükümetin taslak çalışmasında 45 saatlik haftalık çalışma süresinin düşürülmesine ilişkin yeni bir düzenleme yok sevgili dinleyiciler. Peki şurası önemli. Esnek çalışılsın, tamam. ücretlendirmede bir gerileme olacak mı ya da nasıl yapılacak? İş kanunu ve ikincil mevzuat çalışmalarıyla iş gücü piyasalarında çeşitli temelli güvenceli esneklik sağlanacak ve esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlara süreklilik anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Esnek çalışanların kazançlarında herhangi bir düşme yaşanmayacak. Prim günleri ve analık yardımı gibi sosyal haklara erişimleri yine kolay olacak. Mevcut işçilerle farklı muameleye tabi tutulma ihtimallerine karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Peki işveren tarafı ne diyor? Esnek çalışma modellerine işveren sıcak bakıyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Düzenlemeler öncesinde meslek örgütleriyle müzakereler de yapılması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Orta vadeli programda yer alıyor. 2027-29 orta vadeli programında çalışmada süreklilik anlayışı esnek çalışmayla birleştiriliyor. Değerli dostlar, yeri gelmişken söyleyelim. Bir de çalışırken uzun uzun efor sarf ederken hak ettiğiniz emeğinizin karşılığı var. Maaşlar ve zam oranları. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Murat Göktaş diyor ki Temmuz-Ağustos enflasyonunun %3.65 gerçekleştiği süreçte orta vadeli program ve Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyon tahmini ortalama %9. Bu doğrultuda Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %9, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme farkıyla %7 civarında bir zam gelecek diyor Murat Göktaş. Şöyle örnek veriyor: en düşük memur, yani 9'a 1 seviyesinde henüz göreve başlamış bir memur şu anda 67.608 civarında alıyor. O %9'luk seviyeyle ya da %7'lik seviyeyle bu 72.372 liraya çıkacak, yükselecek. En düşük memur emeklisi 31.527 lira alırken %7'lik zamla bu 33.733'ler seviyesinde olacak. Hemşire 84.000 küsürden 90.000 küsürlere, kamu avukatı 102.000'den 109.000 lira, profesör 153.000'lerden 160.000'ler civarına, 164.000'ler civarına kadar devam edecek. Şöyle devam ediyor SGK uzmanı Murat Göktaş.
0: İlk dönem verilen zamlar memurlar için 13.52, diğer SSK ve Bağkur emekliler için 17.76'lık bir zam vardı. Bu zamlara düştüğümüz zaman tahminen Ocak ayında SSK Bağkur emeklileri %9, memur ve memur emeklileri de %7 civarında zam alacaklar. Bu durumda en düşük memur aylığı, yani yeni başlamış 9'a 1'de olan ve bekar olan bir memuru şu anda aldığı aylık 67.638 lira. Eğer tahminimiz gibi çıkar, %7 civarında çıkarsa 72.372 liraya çıkacak. Memur emeklisi bugün en düşük 31.527 lira alıyor ve %7'lik artışla 33.733 lira civarına gelecek. Tabii burada diğer meslek gruplarına da bakmak lazım. Bu meslek gruplarının tamamını yazma imkanımız yok ama öğretmen, polis memuru ve sağlık çalışanları aşağı yukarı memurların yarıdan fazlasını oluşturuyor. Öğretmen yeni zamlı olarak %7 civarında gerçekleşirse Ocak ayında 1'in 4'ündeki öğretmen şu anda 83.280 lira alıyor. %7'lik artışla 89.104 liraya. Polis memuru 8'in 1'indeki şu anda 92.643 lira alıyor. %7'lik artışla 99.128 liraya. 5'in 1'indeki üniversite mezunu bir hemşire bugün 84.871 lira alıyor. %7'lik artışla 90.812 lira alacak. 1'in 4'ündeki kamuda çalışan bir mühendis 109.209 lira alıyor. %7'lik artışla 116.000 liraya çıkacak. Birin dördünde kamu avukatı 102 bin lira alıyor, 109 bin lira civarına çıkacak. Profesör birin dördünde 153.333 lira alıyor, %7'lik artışla 164.073 lira alacak. Tabii bunlar şu an için henüz tahmin. Dediğimiz gibi, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, daha henüz 4 aylık açıklanmayan enflasyon var. Bu enflasyon verileri sadece içeride izlenen politikalara bağlı değil. Biliyorsunuz İsrail, Amerika ve İran arasında durağan bir şekilde devam eden bir savaş var. Hürmüz Boğazı ve arkasından da Yemen'in de karıştığı bir Kızıldeniz'deki savaş devam ediyor. Bu da tedarik zincirini ciddi etkilediği için bütün imalat ve hizmet sektörlerinde enflasyonu bir anda arttırabilecek veya stabil hale getirebilecek bir durum söz konusu. Eğer savaş bu şekilde devam ederse enflasyon belki tahminimizin biraz da üzerine çıkabilir diye söyleyebilirim.
9: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule bölümü Ekim ayında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla resmen açılacak. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Halkalı Çerkezköy arasının 2027'de hizmete gireceğini açıkladı sevgili dinleyiciler. İnşallah önümüzdeki sene açacağız dedi. Devam edenlerle birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 380 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu 160 kilometreden fazlasını biz hayata geçirdik dedi. Gayrettepe İstanbul Havalimanı ile İstanbul Havalimanı Halkalı metro hatlarını ve Marmara'yı kendilerinin üstlendiğini anımsatan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti. İstanbul'da 1000 kilometre metroya ihtiyaç var. Trafiği yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Sarıyer-Kilyos tüneli inşallah bu sene sonu itibariyle açmış olacağız diyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının da açılacağını söylüyor Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bu arada İstanbul'da yeryüzünde yağmurun da etkisiyle şu anda %71 seviyesinde trafik yoğunluğunu görüyoruz. Trafik haritasından bol bol kırmızı ve bordo renge rastlamak mümkün. Bu binlerce sürücünün ve aracın trafikte ya sabır diyerek ilerlemeye çalıştığı anlamına geliyor ama Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 size arkadaş her şart altında bize ulaşmanız mümkün. Eğer Radyo 7 frekansındaysanız. Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresinden de lütfen bize ulaşın. Sabiha Hanım'ın yaptığı gibi selamlar gönderelim. Soner Ordu'ya çok teşekkür edelim. Konya'da Bekir Yıldız bizi dinliyor. Ona da selamlar. Barış Şeker dostumuza ve aleyküm selam. Dün onunla çarşıda pazarda karşılaştık. Selamlaştık, kucaklaştık. Biraz da hasbihal ettik. Pırıl pırıl insanlarımız var. Radyo 7 dinleyicisi pırıl pırıl dostlarımız var. Kimi istifayla aranıyor, kimi affını isteyerek arındığını zannediyor. Olansa vatandaşı oluyor diye ekliyor. Haksız mı efendim? Asla değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Önümüze gelen dosyalar ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerlerine kararlılıkla gideceğiz. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var. Kendimizi onun yerine koyalım dedi. Harika bir yaklaşım. Şöyle devam etti.
2: Buradan hakim ve Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarıma sesleniyorum. Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım. Çalışmanızı aksatan idari ve teknik bir engelle karşılaştığınızda Cumhuriyet Başsavcılarımız, Adalet Komisyonu Başkanlarımız ve Yargı Hizmeti'nin etkinliği büroları, Hakimler ve Savcılar Kurumumuz ve Bakanlığımız her zaman sizin yanınızda olacaktır. Hiçbir meslektaşımızı bu güçlüklerle baş başa bırakmayacağız.
9: Acaba 107. madde nasıl işleyecek? Sermaye Piyasası Kurulu Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderlerse etkin pişmanlıktan yararlanacaklar. Sermaye Piyasası Kurulu 25 Eylül'de Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'ye 1. maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu. Bu kararın açıklandığı bültenin altında etkin pişmanlık hükümlerinden nasıl yararlanılacağına ilişkin bir bilgi notu da yer alıyor. Bu not yasanın 107. maddesinde yer alan hüküm gereği otomatik olarak konuluyor. Maddeye göre suçu işleyen kişi soruşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettiği veya edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını ödemesi halinde ceza almıyor. Soruşturma aşamasında eğer bunu öderse ceza indirimi var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı Fatma Betül Sayan Kaya. Kocası İlyas Kaya ile fona para yatırdılar ve bunun üzerine bu iddialar üzerine görevlerinden istifa ettiler. Milyon liralar yatırıp milyar liralar almayı başaran isimlerden biri. Adaletle şüphesiz yargılanacaklar, bakılacaklar, araştırılacaklar. Eğer bir usulsüzlükle, eğer bir sıra dışı zenginleşme haliyle karşılaşılırsa zararın tazmini yönüne yoluna gidilecek, bakılacak. Bu değil ki Kaya ailesi için, sizin için de, benim için de, atam için de, kardeşim için de olsa aynı yöntemle işlemeli. Bir kuruşuna kadar, zerre son kuruşuna kadar hesabının pırıl pırıl sorulduğu ve herkesin müsterih olduğu bir sonuca doğru ilerlenmek zorunda. Yanlış yapan hesabını verecek diyen isimse AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Sayan Kaya'nın istifasının ardından Erdoğan konuştu. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar, usulsüzlükle mücadelede tavizsiz şekilde devam edilecek. Ortada bir iddia varsa bu araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkartılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını vereceklerdir dedi. Şimdi o fon haberini yeniden bir derleyelim, toparlayalım. Tutuklu sayısı şimdiden 51'e yükseldi. Türkiye'den götürülen, uçurulan paranın TL karşılığıyla söylüyorum 850 milyar liralar civarında olduğu söyleniyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinden itibaren yürüttüğü fon soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Manipülatif işlemlerle 10 milyarlarca liralık vurgun yapanların mal varlıkları donduruldu. 1 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında fondan büyük paralarla çıkış yapanlar belirlendi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğu açıklandı. 37 şüpheli yurt dışı yasağa getirildi.
9: Bir alışveriş yapacaksınız, ürünü yakından inceliyorsunuz, uzaktan alışverişten bahsediyorum internet üzerinden. Sonra ürünün teknik donanımına baktınız, ulaştırma şekline, kargo ve bedeline baktınız, ödeme şekline baktınız. Bir de kanaatlere bakayım, yorumlara bakayım dediniz. Sahte yorumlardan geçilmiyor ki. Harika paketlemişler. Çok hızlı geldi, süper bir ürün, beklediğimden daha iyi, fiyat performansı muazzam yüksek vesaire vesaire vesaire. Sahte yorumlar var. Ağırlıklı olarak bu böyle. Beğeni, takipçi ve 5 yıldız gibi yapay etkileşimler. Ticaret Bakanlığı onların peşine düştü. Beğeni, soru sorma, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verilerin manipüle edilerek işletmelerin görünürlüğünün olduğundan daha yüksek gösterildiğini tespit etti reklam kurulu. Ayrıca platformlarda ürünlerin favoriye alınması ya da sepete eklenmesi için ücret karşılığında hizmet verilmesini inceleme altında tutuyor. İncelemenin bir diğer boyutunu ise olumsuz tüketici yorumlarının silinmesi oluşturuyor. Reklam kurulu mevzuata aykırı bulunan ilanların yer aldığı çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Yani silinene de takipte bulunacak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette ürün ve işletmelerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sahte yorum, beğeni, takipçi, 5 yıldız gibi yapay etkileşimlerin tepesine binmek için hazırlanıyor ve çalışıyor. Ruslar hala ilk sırada Türkiye'yi tutuyor. Türkiye geçtiğimiz yıl Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke oldu. Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'ye 3 milyon 713 bin kişi ziyarette bulundu. Rusya Federal İstatistik Kurumu Rostat'ın verilerine göre Türkiye'yi 1 milyon 960 bin kişiyle Mısır ve yaklaşık 1 milyon 160 bin kişiyle de BAE izliyor. Birleşik Arap Emirlikleri izliyor değerli dinleyiciler. BAE deyince bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. Daha önce S-400'lerin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddia edilmişti. Bu arada S-400 devri ancak onayımızla mümkün diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları dikkat çekici. Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye devredilmesiyle alakalı olarak konuştu Sergey Lavrov. Her türlü teklifi değerlendiririz. Şu anda yorum yapmayacağım ama evet bu mümkün olabilir. Ancak yalnızca bizim onayımızla mümkün olabilir. Sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkilerinin olması gerekir. O ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden de kesin olarak emin olmalıyız dedi Sergey Lavrov. Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu New York'ta soruları yanıtladı sevgili dinleyiciler. Bu S-400'ler Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın mukavemetine rağmen temin ettiği, Allah'tan ki vakti saatinde temin ettiği, şu ana kadar kullanmak durumunda kalmadı ama kabul edelim, caydırıcılığı hayli yüksek bir savunma sistemi. Benzer savunma sistemleri üretme konusunda da ciddi adımlarımız var. Lakin koşa koşa yapmak gerekiyor, süre daralıyor. Bize Murat Bey İzmir'den mesaj gönderiyor. S-400'ler gereksizse acaba biz onları neden aldık? Eğer çok gerekliyse neden gönderiyoruz? Türkiye'ye bu yüzden katsa yaptırımları uygulanmıştı diyor. Şimdi Amerikalılar bize baskı yapıyor. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız. Karşılığında S-400'leri sistemin dışına çıkartacaksınız deniyor. Sorulardan bir soru da şu: biz bu Amerikalılara nasıl güveniyoruz? Güvenen kim dediniz? Siz de haklısınız. Şimdi gelelim rektör Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun ifadelerine. Milli Savunma Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir programa katıldı ve o programda gençlere çağrıda bulundu. Şöyle dedi: askerliğe elverişli olan kardeşlerimizi Milli Savunma Üniversitesi'ne bekliyoruz. Artık askeri okullara gelirken başörtülü olmak engel değil, imam hatipli olmak da engel değil.
11: Ben Milli Savunma Üniversitesi rektörüyüm. Hepinizi, sağlığı yerinde olan, askerliğe elverişli sağlığı olan her türlü kardeşimizi Milli Savunma Üniversitesi'ne bekliyoruz. Denizci olarak, pilot olarak, kara subay olarak veya az subay olarak hepinizi üniversitemize bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü artık askeri okullara gelirken başörtüsü engel değil, İmam Hatip'ten gelmek engel değil. 2016'dan sonra da Allah'a şükürler olsun böyle bir düzen kuruldu. Türkiye'nin yakın tarihini okuyun veya belgesellerden izleyin. Türkiye'nin ne aşamalardan geçtiğini görün arkadaşlar. Çünkü bizim hafızamız balık hafızadır ve çok çabuk unuturuz. Yani çok ciddi bir mücadelelerle, bu hem ülke olarak hem de milliyetçi muhafazakar kesim olarak biz çok ciddi mücadelelerle geldik. Bunu unutmayalım.
9: Bugün kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplantı yapılacak ve 455 binden fazla yatırımcı ilgilendiren fon krizi kabinenin gündem maddesi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirler masada olacak. Benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler de görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye meselesi. Madem öyle, buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Yürütme Kurulu'nun bugün ikinci toplantısını yapacağını duyurdu. Yılmaz, kurulun süreci takip edeceğini ve 4 alt kurul oluşturulduğunu söyledi.
12: Hükümet nezdinde yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Bütün ilgili bakanlarımız orada. İkinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul. Kanunda da iki temel aşama var. Bunu da çok net ifade etmek isterim. Birinci aşama silahların bırakılması ve örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi. Zaten bu kararı aldı örgüt, biliyorsunuz. Kendisi aldı. Ama sahada bu işin gerçekleştiğini görmek gerekiyor elbette. Dolayısıyla birinci aşama bu fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi, bunun raporlanması ve milli güvenlik kararıyla da bunun teyit edilmesi. Bu tespit ve teyit süreci tamamlanınca İkinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var. O süreçler devreye girmiş olacak. Meclisimizde de bu süreci izleyecek bir kurul oluşturulacak. Bizim kurul da meclis kuruluna zaman zaman bilgi arz edecek. Yapılan çalışmalarla ilgili meclisimizi de bilgilendirmiş olacak.
13: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Mesut
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
14: Reklam.
15: Hesabı alabilir miyim?
16: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
15: Nasıl yani?
17: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Evlilik doğasında var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Sensat.com.
8: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Reklam. Radyo
4: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul trafiğinde yoğunluk yağışın etkisiyle %71 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun gözüküyor. Diğer yoğun noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastalık'a, Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncili'den Ok Meydanı'na, Ok Meydanı'ndan İncili'ye, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatan'dan Harem'e, E5 Kozyatan'dan Kartal'a kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: 5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden

0: çekmecedeki evinde ölü olarak bulundu. Moldova'ya seyahate giden Marina Tamer evine döndüğünde eşi Turgay Tamer kapıyı açmadı. Bunun üzerine Maria Tamer pencereden evine girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Tamer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tamer'in ölümü şüpheli. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Tamer'in o dönem Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını ve kendisine bilgi verilmediği için Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığını açıkladı. Tamer'in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı da ifade ediliyor. Kozinoğlu soruşturmasında yepyeni bir sırrımız daha var maalesef. Cezaevi doktoru ölü olarak bulundu.
1: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
0: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
2: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
0: 28 Eylül Pazartesi sabahındayız. Bir tarafta kabine toplantısı var, bir tarafta fon tartışmaları var. Dünya da dönmeye devam ediyor. Planlı gündem için sendeyiz.
2: Evet, kabine toplanıyor bugün. Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündem var. 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürley'in kabineye sunum yapması beklentiler arasında. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler görüşülecek. Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Alandan gelen gelişmeler değerlendirilecek. Ona göre bir yol haritası çizilecek. Toplantıda dış politika başlığı da var. Onların başında da Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaki temaslarının yansımaları, Mekke ortak savunma anlaşması doğrultusundaki gelişmeler masada olacak. Ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri, risk tespitlerine yönelik çalışmalarında yine kabinede masaya gelmesi beklentiler arasında. Toplantının sonunda alınan kararları da Başkan Erdoğan kamuoyuna ilan edecek akşam saatleri itibariyle. Ve meclis haftasındayız artık. Perşembe günü 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. 50 günlük aranın ardından yeni yasama yılı yoğun gündemle açılması bekleniyor. Özellikle mecliste muhalefetin fon krizine ilişkin araştırma önergeleri vermesi. Ayrıca kamusal alanda sigara kullanımını sınırlayacak düzenlemenin de ilk görüşülecek maddeler arasında olduğunu hatırlatalım. Gündemden son başlığımız yine Cumhurbaşkanlığından. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Külliye'de düzenlenecek olan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
0: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Konu satışında kafa karışıklığına son verecek sistem devreye giriyor. Ev sahipleri E-Devlet üzerinden tek bir emlakçıya en fazla 3 aylık yetki verecek. Yetkisiz ilanlar sitelerde yer almayacak ve fiyat spekülasyonları önlenecek. Amerika ve Çin 30 milyar dolarlık ticari mal için yeni tarife uygulamasında anlaştı. Trump ve Xi Jinping görüşmesinde ayrıca kömür ithalatı ve süper zeka alanında ortak iletişim kanalı kurulması kararlaştırıldı. Petrol Asya paralarını vurdu. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması Asya piyasalarında yalnızca enerji maliyetlerini değil para birimlerinin dengesini de sarstı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Mete Gezgiç dostumuz bizi dinliyor. Bir aleyküm selam diyelim ve Denizli'ye gönül dolusu selamlar gönderelim. Ankara'da Emin Kıratlı dostumuz var. Biz her yerde hırsıza hırsız, arsıza arsız diyebiliyoruz çok şükür ama bunu diyemeyenler var diye mesaj göndermiş. Fatih Kaplan'a sevgiler gönderelim. Nafiz Canbaz ağabeyimize de selamlar. İngiltere'de Adem Bey bizi dinliyor. Adem duyar, evelallah bizi de duyar. İbrahim Taptap'a çok teşekkürler. Selamlar gönderelim ona da. Ve aynı şekilde İstanbul'dan da Hasan Bey'e. Serdar Bey bizi, Serdar Daştanbek Konya'dan dinliyor. Ona da sevgiler. Abi ben İmam Hatiplerin haklarının geçmiş dönemde kayba uğrayan İmam Hatiplerin haklarının nasıl ödeneceğini merak ediyorum doğrusu. 97'de o kadar büyük sıkıntılar yaşadım ki. Ortaokulun İmam Hatip'ti, sonra sadece bu sebeple askeriye alınmadım, elendim. Yani askeri okullardan bahsediyor. Başvurum reddedildi. Meslek lisesi okul.

0: Dur, kat sayı problemi yaşadım. İnanılır şey değil diyor. Haklarla iyi ilerliyor yaşım diye de devam ediyor. Efendim, boynuzlu koç, boynuzsuz koç ikileminde hesabın görüleceği hatırlanırsa, sizin istikbalinizi aynı şekilde o dönemde binlerce başörtülü kardeşimizin, arkadaşımızın, hanımefendinin uğradığı haksızlığa istinaden geldiğimiz noktada haklarını teslim alanların var olduğunu, bir kısım var olduğunu biliyorum ama büyük kısmının hala bundan hem bir haber hem de bilgane hem de çok uzaklarda bir yerde olduğunu da biliyorum. Yalnız alacaklı durumdasınız. Bir tarafta böyle insanlar var. Bir tarafta da yani böyle beğeni uğruna fotoğraf çektirirken fondan, sağdan, soldan, kenardan, arkadan kıbleyi şaşıranlar. İstanbul Boğazı manzarasıyla bilinen Üsküdar'daki Üryanizade Camii sosyal medyadan paylaşım yapan influencerların akınına uğruyor. Ancak bazı sosyal medya fenomenlerinin beğeni ve takip almak için kıble yerine daha iyi görüntü elde edebilmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz'a doğru namaz kıldığı görseller var. Tabii tepkiye neden oluyor. Görüntülerde sosyal medya kullanıcılarının Boğaz manzarasına doğru namaza durdukları, video çektikleri de görülüyor. Görülüyor. Hanımefendiler, beyefendiler, önlemle söylüyorum, efendi olduklarından falan da değil ama tık güzelleri bunlar. Tık kralları, tık kraliçeleri. Peki, devam edelim. Yanlış yapan hesap verecek. Gazetelerde var olan haberler içerisinde, bu arada yanlış kulağa operasyon yapan doktor hesap verecek mi? O da verecek. Tuzla'daki özel bir hastanede yanlış kulağa ameliyat edilince yeniden operasyona alınan Murat Tarakçı hastane hakkında şikayette bulundu. Sevgili dinleyiciler, düşününüz, bir marazınız var, bir sıkıntınız var. Hastanelik oluyorsunuz, ağrılarınız çok, işitme kaybınız var, şikayetleriniz çok. Ameliyata giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, yanlış kulağa operasyon yapıldığını anlıyorsunuz. Bunu siz fark ediyorsunuz, sonra yeniden operasyona alınmak zorunda kalıyorsunuz. Çocuk oyuncağı değil. Bu kadar da umursamaz olmamak lazım. Allah hepimize akıl, beden ve ruh sağlığı versin. Zira bunlardan birinin zayi olması, hangi konumda, hangi meslek grubunda olursak olalım, başımızı derde sokuyor. Telefon bağımlısı Barış'tan da bahsedelim. Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayarak gününü bilgisayar ve telefonla oynayarak geçiren Barış Özbay. Hatırladınız mı bu genci? Hatırladınız. Hastanede 3 aylık tedavi gördü. İyileşti demek isterdim ama maalesef iyi değil. Kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddetti. Şimdi gününü yine cep telefonuyla oynayarak geçirmeye devam ediyor. Telefon bağımlısı hayatı yine bıraktı.
1: İstesem düzelirim. Düzelmek istemiyorum. Gerek yok. Yaşamak istemiyorum. Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Yapacak başka bir şeyim olmadığı için bütün gün. Değişiyor yani. Uykum gelince uyuyorum. Dün 5'te uyudum. Diğer gün daha erken uyudum. Değişiyor. Fazla bir şey değişmedi işte. Hastaneye yattım. 2 ay falan galiba. 3 ay. Ama değişiklik olmadı yani. Yani psikologlar nasıl çalışıyor anlıyorum demeyeceğim ama. Yani büyük ihtimalle tedavi yöntemi işte hani insanı işte anlatmaya çalışıyorlar. Kendi durumunun o kadar kötü olmadığını. Durumunu anlayan hasta da işte düzeliyor yavaş yavaş ama ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Düzelmek istemiyorum. Gerek yok. Yaşamak istemiyorum. Yani basit işte üstüne gideceksin sadece. Şu an mesela rahatsız oluyorum bir şeyleri yapmaktan. Mesela şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği. Yani üstüne gideceksin işte rahatsız eden her şeyin. Ama ben o rahatsızlığı istemiyorum işte. Şu an rahatım aynen. Fiziksel ağrım var hastalığım yüzünden. Önemsiz fiziksel ağrı beni pek rahatsız etmiyor.
0: Basit, üzerine gideceksin diyor ama ben gitmiyorum diye de ekliyor. Yaptığı şeyin de aslında intihar olduğunun farkında. Bizi Fransa'dan dinliyor Erdal Bey. Erdal Güçlü Türk ailesine ve kendisine selamlar gönderelim. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan takip ediyor. Dostumuz Cesur Bey, Cesur Öz, selamlar gönderelim. Bir başka dostumuz bizi Mersin'den dinliyor. Tolga Bey, günaydın. Her sabah güne sizinle başlamak çok güzel diye yazmış. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı şeyi sizler için düşünüyoruz. İstanbul'da Erdem Bey var, Fatih'ten Erdem Bey. Konya'da Recep Bey bizi dinliyor. Konya'da da diyor ciddi bir ticari ahlak problemi var. Sevgili dostum, Recep Bey, inanın bu Türkiye genelinde her yerde var. Yani kuzeyinde, doğusunda, içinde, kenarında, köşesinde, batısında, güneyinde aklınız nereye alıyorsa. Önce ahlak ve maneviyat şuurundan çok uzakta bir yerde bulunuyoruz. Şimdi sadece para kazanılsın. Hangi yöntemlerle olursa olsun, hırsızlıkla mı olur, arsızlıkla mı olur, insafsızlıkla mı olur, icrayla mı olur, şiddetle mi olur, uçurarak mı olur, kaçırarak mı olur, fonlanarak mı olur, yoksa fonsuz da olur mu? Bütün bu yollar deneniyor. Lakin bunun hem bir hesap kısmı var, hem hayır görebilme kısmı var. İhtimali var mı efendim? Hayır olabilme ihtimali yok. Osman Akalın abimize sevgiler gönderelim. Gaziantep'te hafif yağışlı bir hava, tıpkı şu anda İstanbul'da var olduğu gibi. Yağış var mı Furkan? Atıştırıyor. Hafif bir yağış var İstanbul'da. Ama trafik var mı Furkan? Maalesef olmaz olur mu? Şimdi şu anda bile %68'ler civarında, 69 oldu hatta, saat 8.47 İstanbul'da yağışın durduğu ama trafiğin %69'lar 70'ler seviyesinde olduğunu dile getiriyor işin içindekiler. Su var mı İstanbul'da? İstanbul barajlarında %36.21 seviyesinde. İSKİ'nin kullanılabilir su rezervine bakıldığında durum böyle, %36.21 seviyesinde. Katille ilgili haberler var. 10 bin Gazze'linin cenazesi enkaz altında, en az 10 bin tabii. Bu İsrail'in katliamlarında hayatını yitiren, zalimliğe maruz kalarak yaşamlarını kaybeden, şehit olan Filistinlilerin sayısını rahatlıkla 100 binin üzerine çıkartıyor zaten. Katil İsrail'in Gazze'de soykırımında 74 bini aşkın Filistinlilerin hayatını kaybettiği raporlarda yer alıyor. İngiliz basını vahşi saldırılarla yerle bir edilen binaları 61 milyon tonluk enkazının altında en az 10 bin kişinin daha olduğunu tahmin ediyor. En az 10 bin kişi. Sevgili dinleyiciler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesini değerlendirdi. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım filolarına, küresel Sumut filosuna düzenlediği saldırılara karşı da tezkere kararı aldıklarını duyurdu.
2: Herhalde 2 sene oluyor. Bir konuşmamda dedim ki bu soykırımcı Netanyahu ve çetesiyle birlikte bırakın yan yana görünmeyi, aynı binada dahi görünmemek için insanların bir müddet sonra yolunu değiştireceğini göreceğiz. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında salonun boşalmış olması da tam da budur. Kalbinde azıcık merhamet ve insaf olan, insanlığa ait azıcık bir değer olan kim olursa olsun böylesine İnsanlık tarihinin gördüğü en barbar katille aynı salonda olmamak için yolunu değiştirdi. Bu sadece bir siyasi protesto değil, aynı zamanda insanların büyük bir kısmının, neredeyse salonun tamamına yakınının biz buradayız ve biz insanız diye ortaya koyduğu bir deklarasyondu. Yine sıkça vurguladığımız şey, bundan sonra çanlar, tehlike çanları Netanyahu ve çetesi için çalıyor. Bundan sonra giderek İsrail'in soykırımcı hükümetinin uluslararası alanda çok daha fazla yalnızlaşacağı bir döneme girdiğimizi ifade ediyorduk. Dünkü o görüntü bunun ispatıdır. Öyle ki New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına da New York'tan uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, insanlığa karşı işledikleri bu suçların hesabını mutlaka ama mutlaka vereceklerdir. Bugün artık kendisini düne kadar kayıtsız şartsız destekleyenlerin bile kalkıp Birleşmiş Milletler kürsüsünden nasıl Netanyahu ve çetesi hakkında, Siyonist rejim hakkında sözler söylediğine şahit olduk. Bundan sonra tehlike çanları Siyonist rejim için çalıyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından da iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur. Bu çerçevede şimdiye kadar 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi kabul edilmiş ve ittifakla bu kabul edilen tezkereler resmi gazetede yayınlanarak devlet politikasının resmi belgeleri haline gelmiştir. 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi olarak 2 tezkere meclisimizin genel kurulunda kabul edildi. Bunlardan birisi 8 Ekim 2025 tarihinde İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar. İkincisi de 30 Nisan 2026 tarihinde küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahaleyi kınayan karar. Bunlar da ifade ettiğim gibi ittifakla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildi.
0: Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçim programında yaptı bu açıklamayı. Yeni parti olarak adil, şeffaf bir ve bu ülkenin hak ettiği yeni düzeni hep birlikte kuracaklarını söyleyen Özgür Özel, Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacının olduğunu da dillendiriyor. Bu arada başkan bu konulara pek girmiyor ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonunda Yeni Partili Erdem'le arasındaki yazışmalar bulunmuştu. İkilinin Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme için tartıştığı, Erdem'in aldığı rüşveti vermek istemediği de belirlenmişti sevgili dinleyiciler. Bir de uzunca bir zamandır konuşmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. Biliyorsunuz CHP'den istifa etti Mansur Yavaş. İstifa sonrasında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına açıklık getirdi. Şöyle dedi, kısa ve net.
4: Onların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu, bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylüyorum. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
0: AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen isimse AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
5: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbirine savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yeni açıklama yaptı, bir fon açıklaması. Bu şöyle dedi Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Merak edenler için söyleyelim, o dalgalanmanın sonuçlarından biri Borsa İstanbul 100 Endeksi 13 bin puanda bile değil. Cuma günü yaklaşık olarak yine 11-12 puanlık bir kaybı gerçekleştirmişti. Az önce açıldı, yeni haftaya başladı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 12.899'lar civarında gözüküyor. Saat 8.54, 8.55. Hava biraz daha serinleyecek diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İstanbul'da aralıklarla yağışın çarşambaya kadar devam edeceği öngörülüyor. Bulunduğunuz kentte de yaklaşık olarak havanın böyle olabileceği tahminleri var. Balkanlar üzerinden ilerledi geldi bu serin hava, ama mevsiminin havası doğrusunu isterseniz. Hızla düşen hava sıcaklıkları tüketicilerin artık ısıtıcılara olan talebini arttırdı. Son 10 günde artan ilgiyi fırsat bildi bazı satıcılar, fiyatlarda %100'e varan zamlar yaptı. Sadece 10 gün önce 3.915 liraya satılan bir ısıtıcı 10 gün sonra şimdi 6.611 lira civarında bir fiyatla satılıyor. Az evvel dedi ya kardeşimiz, dostumuz, dinleyicimiz Konya'dan, ciddi bir problem, ticari ahlak problemi var diye. Bakın Türkiye'nin her yerinde bu problem böyle var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor bugüne dair beklentisine, onu da yeni imajıyla Furkan Bayraktar paylaşıyor.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 21, Edirne 24, Bursa 20, İzmir çok bulutlu 25, Denizli 23, Afyonkarahisar 18, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 27 derece, Adana 28, Kahramanmaraş 26, Ankara sağanak yağışlı 17, Konya 21, Sivas 19, Bolu 18, Samsun sağanak yağışlı 23, Trabzon 22 derece, Erzurum sağanak yağışlı 24, Malatya 26, Van 25, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Şanlıurfa çok bulutlu 28 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Saraybosna 18, Londra 20, New York 17 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Bol yağışlı bir Ankara sabahındayız diyor. Ali Bey gönderdiği mesajında Mansur Başkan Ankara'ya hizmet etmekten Cumhurbaşkanlığına ayıracak zamanı yok. Ankaralı olarak biz hizmete doyduk gerçekten diyor. İroni yaptınız. Anlıyorum efendim sizi. Çok teşekkürler. Necla Karakaya'ya sağ olsun selamlar. Aksaray'dan bizi dinliyor. Allah kötülere fırsat vermesin demiş. Amin diyoruz efendim. Konya'da Mehmet Akçay'ımız bizi dinliyor. Ona da günaydın diyelim. Meryem Hanım bizi nereden? Hollanda'dan takip ediyor. İbrahim Bey'e çok teşekkürler. Abi şu yorum meselesine değindiniz ya az önce diyor. Yani işte paket çok harika geliyor, hızlı geliyor, tek parça geliyor. Düşündüğünden daha iyi. Bu yorumların her birinin benzer içerikler olduğunu fark edince ürün satın alacağımız zaman internetten 1000 defa düşünüyoruz diyor. Ayrıca oğlum Davut Cihan da sizi dinliyor diye eklemiş. Ona da sevgiler gönderelim. Ali Kemal Konukçu'ya çok teşekkürler. Ona da teşekkürler. Sezer, Elif, Yavuz, Selim, Yaşar bizi dinlemeye devam edenler içindeydi. Bitti ama. Tanınan süre bitti. Hepinize çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine gelin, yine konuşalım hayatı ve Türkiye'yi. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
8: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

Hele bakın kim gelmiş, hoş gelmiş. Radyolarını yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz programa. 11'e kadar en güzel eserlerle yanınızda olacağım.

Bugün 28 Eylül Pazartesi, yeni bir gün, yeni bir hafta. Size çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Çalışanlara, şu an mesaide Radyo 7'yi dinleyenlere, sizlere de selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
6: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
7: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımızın ilk saatinin son şarkısı geliyor. Önümüzde daha ne kadar vakit var? 1 saat 5 dakika fazla. Şöyle arabeskten güzel bir şarkı daha gelsin. Ardından tarzımızı değiştirelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
4: sana maksimum. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Dişleri sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
6: Temizlik doğasında var.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Ekspertizse Dino bile.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Ekspertizse Dino bile.
16: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
17: Getir, bir mutluluk getir.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
20: Bugünden yarına Allianz seninle.
19: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.

Bir şarkıyı yazanı besteleyeninden özellikle dinlemek bir başka oluyor. Elbette yaşanmışlıklarını anlatıp en güzel duyguyu sahibinin sesinden verdiğine inananlardanım. Yakup Ekim'den dinlediniz az önceki eseri, sahibinin sesinden.

Biraz şarkılar, biraz türküler diyoruz. En iyiler diyoruz. Şarkılardan türkülere geçiyoruz. Harika bir Hatay türküsüyle.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: çok artisi var.
1: Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artisi var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Altis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Reklam.

Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz eserin ardından yine aynı lezzette, aynı güzellikte bir şarkı gelecek. Elbette yine güçlü bir yorumcudan, Mine Koşan'dan.

Artık programın sonuna geldik. Müslüm Gürses ve Mine Koşan'dan dinlettiğim bu peş peşe iki eserin ardından programın finalini de iki büyük ustayla yapmak istedim. Önce Orhan Gencebay, ardından Ferdi Tayfur'la Erkan'la çok canlı sona erecek. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir gün geçirmenizi dileyerek müsaadenizi istiyorum. Yarın sabah 9'da yine Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kritik toplantının öncelikli gündem maddelerini sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel dış politika gelişmeleri oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen adli ve idari süreçler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, Adalet Bakanlığı'yla tam koordinasyon halinde hareket ettiklerini ve piyasa bozucu eylemler karşısında fon yatırımcılarının meşru haklarının titizlikle korunduğunu vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcı işlemlerine ilişkin yeni bir kararı kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ve iptal edilen talimatların tasfiye bakiyesinden katılma payı oranında karşılanarak mağduriyetlerin giderileceği bildirildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından Eyüp Sultan ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması riskine karşı emniyet ve zabıta ekiplerince önlem alınırken, tehlike arz eden bir apartmandaki 25 bina sakini tedbir amacıyla tahliye edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Çok sayıda binanın giriş ve bodrum katları sular altında kalırken mahalle sakinleri tahliye ve temizleme çalışmaları için kendi imkanlarıyla seferber oldu. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde günlerdir devam eden muson yağmurları büyük bir doğal afete dönüştü. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve baskınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiği rapor edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,99, avro 55,76, gram altın 6552, çeyrek altın 10.766 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.639 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Ah be yarim, daha böyle programın başında insanın içine dokunan yerden girdik değil mi yayına? Ama ne yapalım, böyle hayat dediğin hep güle oynaya gitmiyor. İçinde özlem var, kırılmak var. Ah be deyip geçemediğin şeyler var değil mi? Biz de bugün efendim ne varsa hayatın içinde onu konuşalım. Radyo 7 burası, Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir, gençten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradasınız değil mi? Süpersiniz, süper, hoş geldiniz.

ne kadar ağır bir şey değil mi? Çok ağır bir durum. Böyle bir zamanlar aynı hayali kurduğun insanın o hayali nasıl diyeyim bir başkasıyla gerçekleştiriyor. Bir de buna şahit oluyorsun. Bir de çıkıp mutlu ol diyorsun. Ay denir mi? Denmez. İnsan böyle sevgisinden vazgeçiyor belki ama hani birlikte kurmuş olduğu hayallerden o kadar kolay kolay vazgeçemiyor elbette. İşte böyle kimi şarkılarda tam da oradan yakalıyor ya bizi. Yaşanamayan ihtimaller. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam ediyoruz. Özlenenler, bu güzel şarkılar kim bilir sizi nerelere taşıyacak.

benim için öldün artık. İnsan böyle hani nasıl diyeyim size, seviyor diye böyle her şeye de katlanmıyor değil mi? Katlanamıyor daha doğrusu. Hani seviyorsun, değer veriyorsun. Belki hala içinde bir yerde duruyor ama böyle bir noktadan sonra diyorsun ki tamam, buraya kadar. Çünkü sevgi var diye insan kendini de tüketmek istemiyor. Benim için öldün artık dediğin yer tam da burası olsa gerek. Ama unuttum demiyorsun ha. Unuttum yok. Sadece hayatımdaki yerim bitti. Hadi bakalım devam.

Türkiye'nin iyi radyosu, Türkiye'nin alışkanlığı radyede böyle peş peşe en güzel şarkıları dinlerken kimi insanı şöyle bir düşündürüyor değil mi şarkılar? Kimisi efendim yıllar öncesine götürüyor. Kimi de böyle unuttuğunu zannettiği bir şeyi böyle geliyor önüne koyuveriyor. İşte o yüzden seviyorum. Böyle radyoyu açıyorsunuz bir ses geliyor. Gerisi böyle efendim daha doğrusu onun gerisini de hafızanız tamamlıyor değil mi? Radyo edinin özelliğidir efendim bu. Şimdi o keyifli güzel şarkılardan biri daha fonda. Nasıl geliyor? Çok güzel. Güzel bir sabaha uyanıyorsun ama o güzel sabaha uyanırken aklına neler neler geliyor. Eski bir fotoğraf. Güzel bir anı. Efendim albümlere koyulanlar. Ay eski fotoğraf demişken eskiden öyleydi değil mi? Hani fotoğrafları bastırırdık, albümlere koyardık. Yıllar geçtikçe rengi sarardı. Şimdi öyle mi? Şimdi her şey cep telefonunda. Ama ben hala o eski hallerini seviyorum. Böyle eline aldığın zaman sadece fotoğrafa değil de sanki o güne bakıyorsun. Fazla nostalji seviyorum valla. Öyleyim.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. İşte bu da unutulmayan şarkılardan biriydi. O eski şarkılardan. Hani bunları dinlerken insanın aklına geliyor o klasik söz. Eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi diye. Galiba bana göre eskiler güzeldi. Eskilerin komşulukları güzeldi. Kapıyı çalmadan girilen evler. Mahalle kültürü güzeldi. Kim kimin çocuğu, herkes onu bilirdi. Arkadaşlıklar daha güzeldi. Randevu almaya gerek yoktu mesela, değil mi? O yüzden eski bir şarkıyı duyunca sadece şarkıyı değil de o günlerin halini de özlüyoruz galiba.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

anlamıyor işte, anlamadığı için de efendim kendi bildiğini okuyor. Yıldız Tilbe'ye kulak verelim, şöyle gönlü kırılmış, öyle yolun açık olsun, mutluluklar dilerim yok. Değil mi? O kadar güzel söylüyor ki, böyle ben yandıysam diyor, sen de şöyle bir yan. Ben üzüldüysem sen de şöyle mutlu olma, bir üzül. Haksız mı? Haklı. Kırgın insanın duası da bir başka oluyor.

yeni bir hafta. Kiminin böyle haftası koşturma işinde başladı değil mi? Kimi böyle az alışmaya çalışıyor. Kimi çoktan işinin gücünün başında. Nasıl başladığımızdan çok bundan sonrasını nasıl geçireceğiz değil mi? Önemli olan bu. İnşallah güzel haberler gelsin, işler yoluna girsin, keyfiniz yerinde olsun. Bizler de sizlerle beraberiz, şöyle müzikle biraz nefes alalım değil mi? Böyle hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Gitmiyor da zaten ama olsun. Söylemek isteyip de söyleyemediğimiz şeyler de var. Böyle tam ağzımızdan çıkmaya yakın ne yapıyoruz? İçimizde kalıyor onlar, söyleyemiyoruz. Kimisi gururundan, kimisi kırgınlığından, kimisi aman zaten anlamaz diyoruz. Şarkıda onu çok güzel anlatmıştı aslında, gitme kal diyemedim derken. Diğeri de diyor ki o beni sevmiyormuş, ben de bunu diyemedim.

Biz söyleyelim mi Allah'a söyleyeceklerimizi? Kimlere hangi mesajları ileteceksiniz? Hangi cümleleri söyleyeceksiniz? Neler ifade edeceksiniz ya da itiraf edeceksiniz? Bunların hepsi programda gerçekleşecek. Kırgınlar var, küskünler var, çok sevdiğini söylemek isteyenler var. Eda'cığım o seni dinliyor, sen bunu söyler misin diyenler var. Buyursunlar o zaman programa. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden. An itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz fotoğraflı mesajlarınızı buyurun. İletin isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri, böyle özellikle söylüyorum, yazın diye. Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı yazabilirsiniz isimlerinizle. Onlara da bakacağım birazdan.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen o. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta. Sen neymişsin Shop'n'Fly? Bye,
4: bye, bye. Reklam.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri derinleştirilerek devam ediyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı fon incelemelerinde aralarında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Finans piyasalarındaki usulsüzlüklere ilişkin adli soruşturma çerçevesinde üst düzey yöneticilere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le şirket CEO'su Emir Müür Sarp Yener emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yoğun gündemle bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli başlıkları fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel dış politika gelişmeleri oluşturacak. İran hükümet yetkilileri ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarının ardından diplomatik temas iddialarına açıklık getirdi. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada mevcut şartlar altında ABD ile herhangi bir müzakere yürütme planının bulunmadığı vurgulandı. Avrupa Birliği Komisyonu kıta genelinde yükselişe geçen enerji maliyetlerine karşı üye ülkelere acil çağrıda bulundu. Komisyon tarafından yapılan duyuruda, kış dönemi öncesinde doğalgaz ve elektrik tüketimini kısıtlayacak tasarruf tedbirlerinin derhal uygulanması istendi. İstanbul'a aniden bastıran şiddetli sağanak yağış kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Çok sayıda alt geçit, ev ve iş yerini su basarken yollarda oluşan birikintiler nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Samsun 23, Kayseri 19, Iğdır 28, Siirt 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında zorunlu güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihinin teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle kurum ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlaması için 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini bildirdi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İddialı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ekspertizse Dino bile.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Ekspertizse Dino bile.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Reklam.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hep kalsın istiyor değil mi? Yanında olsun istiyor. Hatta öyle büyük laflara da gerek yok diyor. Aynı yerde ol, sesini duyalım. Efendim şöyle yanına sokulayım değil mi? Sevdiği insanın her şekilde, her türlü huzur vermesi istiyor. Daha ne istesin canım yani? Daha ne istesin? Huzur işte.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyilerini hem dinliyoruz hem sevdiklerimize armağan ediyoruz. Kimler bizlerle beraber diye şöyle bir de bakıyoruz. Kayseri Yahyalı Akif Yeşilkaya'dan şarkı istiyorum. Sıradaki şarkıyı size de gönderiyorum. Aa, bugün erken gelmiş mesajınız. Yağmur varmış Çay Cuma'da. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlere güzel bir hafta dileyen Muhammed Bey var. Eksik olmasınlar. Mesajıma niye bakmıyorsunuz? Mesajınızı yazmamışsınız ki, sadece bu kadar yazmışsınız. Ayrıca kim olduğunuzu bile bilmiyorum, değil mi?

Manisa'da Ahmet Değirmen var. Benden şarkı isteyen Konya'da. Konya'da kim var? Mustafa Bey var, çok sevdiği. Kar tane değil mi? Çalışırken bizleri dinliyor. O da duyuyorsa gönderelim tabii. Konya'da Emin Vural var. Sıradaki şarkı Malatya'da olan kardeşi Barış Çetin, bizi duyuyor musunuz? Vallahi seslendim. Tokat'ta Ayşe Hanım var. Bugün oğlunun doğum günüymüş. Alihan, sağlıklı güzel yılların olsun. Güzel günlerini görsün herkes inşallah.

Türkiye'nin Ulusal Radyosu, Radyo 7 burası. En iyileri dinlerken şöyle bir taraftan da gözüm mesajlarda yalnız benim. Eda Sultan Tarsus'tayım demiş. Cumali Bey çalışırken bizleri dinliyor. Burnumda tütenime gelsin demiş. Burnunuzda tüten bizi duyuyor mu? Önemli olan o. Hollanda'da bizimle olan Fatma Hanım var. Tiryakin olduk diyor. Sıradaki şarkıyı yol arkadaşı, sırdaşı, hayat arkadaşı sevdiği Niyazi Bey, size geliyor şarkı.

Kütahya'da hanımlar ne güzel görünüyorsunuz maşallah. Naciye, Sevgi, Miray paketlemede çalışıyorlar. Bir taraftan da bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum ben de size hanımlar. Konya Ilgın Devlet Hastanesi'nde Fatma Hanım var. O da benden şarkı rica ediyor. Kolaylıklar diliyorum size. Tokat Sile'den selamlar göndermiş. Dükkanında işler güçler devam diyor. He hadi bakalım kolay gelsin. Halil Bey Zile Tokat'ta. Cengiz Kurtoğlu istemiş benden. Az önce yayınlamıştım. Güzel oldu bence.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj
2: üzeri hususi otomobil

0: Milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Konya'da Mustafa Bey var. Sıradaki şarkı güzelime, çiçeğime armağan olsun. Onu da çok seviyorum demiş. Artık çiçeği kimse ben bilmiyorum. Duydunuz mu? İskenderun'da Delal şu anda sizi ekmek açarken dinliyoruz demiş. Gurbette olan eşi var. Birlikte dinliyorlar. Behiye Hanım, Seher Hanım ve Gülcan Hanım. Bu güzel şarkı size de gelsin o zaman.

Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Nasıl güzel bir şarkıdır değil mi? Aynı güzellikte hayatına, daha doğrusu hayatın geç kaldığın dediği yerde yeniden başlıyorum dersin ya. İşte o güzel şarkı, İkinci Bahar.

Vallahi kaşı gözü gül yüzü derken yılları gidiyor. Manisa Turgutlu'da Canan Hanım var. Canan Hanımcığım eşi Ferhan Çakto için şarkı rica ediyor. Van'da Sevgi Hanım var. Kalbi güzel insanlara şarkı yayınlarım tabii ki. Neden olmasın? Kayseri'de Gökhan Ağca var. Ağca kardeşler için şarkı istiyorum demiş. Gülbahar Hanım Ankara'da bizlerle birlikte Mert'e şarkı istiyor. Duyuyorsa gönderelim. Oh Tuğba'cığım bugün kahve yok mu? Bugün çaylar Tarsus'ta Tuğba'dan geliyor. Güzel manzarayla süpersin.

A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadında saat 21.45'te başlayacak. A milli takımının teknik direktörü Vincenzo Montella, kaleci Berke Özer'le ilgili sorulan soruya "Açıkçası herhangi bir telefonda almadım ben kendisinden" şeklinde cevap verdi. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edecekleri geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.

0: katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.902 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.98, Euro 55.77. Gram altın 6.531 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri. Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri. Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kaba Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı

seninle çalışmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ayşe Nide de sıradaki şarkıyı kendisi için ve patronu Sibel Hanım. Sibel Hanım, duyuyor musunuz? Size darman ediyoruz. Kezban Karul sevgilerini, selamlarını iletiyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde. Kulaklık yasak, kimseye belli etmeden dinliyor. Ben niye fısıltıyla konuşuyorsam. Sıradaki şarkıyı Manisa Yunus Emre'de kamyon operatörü damadı Ömer Durmaz, kızları Aytül, Beyza, eşi, torunları Efe Ege ve Isparta'daki anneciğine armağan etmiş.

0: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de özlenenler, sevdiklerimiz, sahibinin sesinden dinlediğimiz şarkılar ve yıllar sonra onların keyifli şarkılarıyla başka yorumculardan dinliyoruz. Aynı keyiftir ya da değildir ama onları yad etmiş oluyoruz işte sahibinin sesinden.
1: Burası Radyo

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de güzel mesajlar bizlerle. Eda Hanım, ay şimdi şarkı istemişsiniz ama isminizi yazmamışsınız. Ben geçiyorum. Viyana'da 24 yıldır kalbinde ve hatıralarında unutamadığı Raziye için şarkı istiyor. Mesajımı keşke okusaydınız diyen dinleyicim ben, sizin mesajınızı okuyorum. Raziye Hanım da inşallah duyuyordur da, hani bunu kim söylüyor onu bilmiyor tabii. Raziye Hanım da bilmiyor, ben de bilmiyorum. İzmir'de Tırcı Zeki Bey var. Cengiz Bey var. O da benden bir şarkı rica ediyor. Bütün tırcılara gelsin demiş. Yollarda bizleri dinleyenler, şoför arkadaşlarımız, uzun yol şoförleri, sevgiler, selamlar size de. Anlat.
1: Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Ay ay nasıl güzel şarkıydı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Murat Göğbakan'ın güzel sesiyle geldi. Antalya'nın selamı. Kim? Marina'da Mazlum. İsim görsem doğru mu okuyorum? Şarkı istemişsiniz de isim yazmamışsınız. Ahmet Sarıyat. Kahve çalışanları için şarkı istiyorum demiş. İstanbul'da ve Tokat Turhal'da bütün sevenleri var. Onlara da armağan etmiş.

0: Halı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet... Anadolu Sigorta...

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de sevdiğimiz şarkılar, özlediklerimiz hepsi bir arada olmaya devam ediyor. Tabi arada böyle hani bizler istemeden şarkılar da var, onlardan biri. Gerçi bu biraz sitemden çok kabulleniş.

Nasıl bir kabulleniş? Denizli'de Erkan Bey var. Almanya'da sevgilisi varmış Duygu. Eda Hanım mesajımı okuyun artık. Okudum, Duygu Hanım duymuş mudur? Üzülmedim ki kaderimdir dedi. Osmaniye esnafından üst kapakçı Yunus Usta bizlerle birlikte. Gemlik'te operatör Hasan Bey var. Bütün operatörler için şarkı istiyorum demiş. Aydın Nazilli'de Ayten Hanım var. O da benden şarkı rica ediyor. Gelsin hemen.

Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo 7 burası ve alışkanlık yapmaya devam edecek ama Edalı Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosuna Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada Alabora olarak batan Filojet isimli feribotun çevresindeki arama çalışmalarında iki naaşa daha ulaşıldı. DNA incelemesi başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca sürdü. Mega kentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken yağmur henüz bitmedi. Meteoroloji sağanağın 18 gibi yeniden şiddetleneceğini duyurdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında zorunlu güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle kurum ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlaması için 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Orto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Samsun 23, Kayseri 19, Iğdır 28, Siirt 31 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBV AşoPenFly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Biz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yeri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Ekspertise
5: Dynobile. Reklam.
6: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Radyo 7'desiniz, Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Talha, Bora, Öge ile gölgedesiniz, güvendesiniz. Allah'ım gönlüme ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın. Şu dilimdeki düğümü çözsün ki anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Evet, doğru zaman doğru yer, radyonuzun sesini açın, haber vereceklerinizi haber verin. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Şöyle içerilerden merhabalar.

Sevgili dostlar, gündüz 14 gece 24 günde 2 program, böyle önemli bir radyoda Rabbimin izniyle, yönetimin güvenmesi. Ama sevgili dostlar, sizlerin o sevgisi var ya, o muhabbeti var ya, işte böyle güzel kapılara vesile oluyor. Rabbim layık etsin sizin o muhabbetinize. Vallahi gerek konserve dinletilerde yüz yüze geldiğimiz zaman o verdiğiniz elektrik enerjiyi. Aynı şeyi stüdyoda, hani kimse yok ama program yaparken de hissediyorum. Ve ortaya çıkan şey güzelse sizin güzelliğinizden.

Kıymetli dostum, belki ilk kez dinliyorsun, belki de programın saatini kaçırmayanlardansın, bilemem. Ama şunu hep beraber bilelim. Kurtarıcı rolüne girerek destek verdiğin kişi güçlendiği zaman genelde bırakacağı ilk kişi sen olursun. Neden diyorsun, değil mi? Bak, çok çarpıcı bir nedeni var. Şu eserden sonra söyleyeyim.

senin kurtardığın veya kurtardığını düşündüğün kişi düze çıktığında bırakacağı ilk sen olursun demiştim. Nedeni ne? Niye böyle? Sevgili dostum, çünkü kurtulduktan sonra sana baktıkça eski zayıflığını hatırlayacaktır. Ve bunu istemeyecektir. Hani eskilerin buna şöyle özet bir tabiri vardır. Körün gözü açıldığında kırdığı ilk şey bastonudur derler.

Şu an beni dinleyen sen, yaşın ne olursa olsun, şöyle bir konudan muzdarip misin? Ya çevremde birileri var, benim üzerimde bir hakimiyet kurma çabaları var. Onların gücünü üzerimde çok hissediyorum ve bu beni bunaltıyor. Diyor musun? Sana bir çözüm. İşi bilenler derler ki, tepki vermeyi bırakmalısın. Niye? Çünkü diyor, onların güçlü olduğunu düşünüyorsun ya, beslendikleri şey senin gösterdiğin reaksiyon. Sen tepki vermeyi bırakırsan senin üzerindeki gücünü kaybedecektir.

0: Bora Öge.
1: Namı Diğer Gölge yayını.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.

0: Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm. Ama senin derdin ne? Hangisi? Efendim? Bunlardan daha başka mı? Çok mu büyük derdin var? Kimsenin derdine benzemiyor, öyle mi? Hikmet ehli diyor ki, eğer bütün insanlar dertlerini bir pazar olsa, o pazara getirip başka dertlerle takas edebiliyor olsalardı, sonuçta herkes işin sonunda seve seve kendi dertlerini alıp o pazardan evlerine dönerlerdi.

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok belki.

0: İçinizde iç sesi şunu diyenler el kaldırsın.
1: Sevgisli gizli, gel gizli gizli.
0: Diyorsunuz ki ne?
1: Gizli gizli.
0: Yorgun bir beden, uykusuz gözler, giden gençlik, susmayan bir kafa, her şeye rağmen mücadele eden ben.

Yoluna feda olsun gölgenin canı. Pekala. Diyor ki eskiden düşmandan korkardım. Şimdi artık samimi davranan herkesi iki kere tartıyorum. Sormuşlar neden? Demiş ki çünkü bugüne kadar ihanet hep selam vererek geldi.

0: Şimdi içinizden bazılarını tarif etmeye devam ediyorum. Vay ulan adam beni anlatıyor diyecek olanlar olacak, bunu biliyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, dinleyin gölgenizi dikkatle. Kızdığında kötülük yapmaz. Ya da cümleyi şöyle söyleyeyim. Kızdığında bile kızdırana kötülük yapamaz. Peki ne yapar? Çok kızdı, öfkeli. İyilik yapmayı bırakır. O kişi iyilik yapıyorsa iyilik yapmayı bırakır. Ama kötülük yapmaz. Bir de böylelerinin şöyle bir özelliği vardır. Adaleti intikamla sağlamaz. İntikam derdinde değildir. Sadece vazgeçer. Yani o böylelerinin adaleti intikamla değil de vazgeçişle tecelli eder. Peki. Sen onlardan mısın?
1: Gölge.

Sevgili dostlar, çok uzun yıllar sonra, 8 yıl olmuştur, yeni kitabım piyasaya çıkıyor. İsmi Yüreğinin Kıymetini Bil. Sloganı yanlış yerde olmaktansa yalnız ol. Kapakta bu yazıyor. İlk imzamız 17 Ekim'de Almanya'da, Stuttgart'tayım. Kitap Kültür Fuarı'nda nasipse. Saat 20'de de söyleşim olacak. Akşam 20'de. Ve yurt içindeki ilk imzada Konya'ya nasip oluyor. Konya Kitap Fuarı'na geliyorum. Hem de orkestramla geliyorum. Yani şiir müzik konseri vereceğiz. Konserden sonra da yeni kitabımın ilk imzası Konya'ya nasip oluyor. İnşallah duyan tüm canları, Konya'ya gelebilecek olanları bekliyoruz. Salon çok büyük çünkü. Rahat, böyle 1000 kişilik büyük bir salon. Çok güzel bir salon. İnşallah da buluşalım, olur mu? Notunuzu aldım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri, Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri, Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var, hepsi dokuda var.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: getir. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Evet, anlayamazsın insanların çoğunun anlayamadığı bir mesele de şudur. Hani bugün anonslarımdan birinde güçten bahsettim ya, güçten de vurduk. Gerçekten güçlü olan insanın bir özelliğinden bahsedeyim, öyle devam edelim. Öfkeye kapılmaz. Bak, gerçekten güçlü olan kişi böyle hoşnutsuzluklara kendini teslim etmez. Çünkü şunu keşfetmiştir, şunun faydasını bulmuştur, görmüştür, gücünü de biraz oradan alır. Zihin ne kadar sakinse, insanın gücü o kadar büyüktür.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

Bu şehrin günahkar sokaklarında bir çocuk büyüdü, yıllar aynıdı. Kurumuş çatlamış topraklarında bir umut yeşerdi, dallar aynıdı. Ne ana, ne baba, ne yar, ne yavru, hepsinden vazgeçti, yansa da bağrı. Kendi öz yurdundan gurbete doğru bir yolcu yürüdü, yollar aynadı. Onun için sükut altın demekti. Selamet uğruna sabır emekti. Sahte dosttan, kötü sözden çok çekti, yine de hep sustu, diller aynadı. Biliyordu hayat kavgası zordu, davası uğruna kendini yurdu. Hiç kimseye de eğilmedi, hep dik durdu. Kula kul olmadı, kullar aynat. O hep yolcuydu, olmadı hancı, ne riyakar oldu ne de yalancı. Dışlandı, herkese oldu yabancı. Sonuçta kendine dost oldu, el aleme inat. Kendine dost oldu, ellere inat.

Çok severim bu şarkıyı. İnsanın bir zamanlar deli gibi sevdiği biri için nereden sevdim o zalim? Zalimi demesi sevilecek bir yanı yoktur. Ama şarkıyı seviyorum. Bestesini, Müslüm Baba'nın yorumunu rahmetlik. Bazı sesler şarkıyı yaşar. Öylesine söylemez. Müslüm Gürses öyle bir adamdı. Peki size anlatmaya devam edeyim mi? Bazıları yüksek farkındalık seviyesinde yaşar. Harika bir şey. Yani böyle sürekli kafa telefona gömülü değil. Karşıda konuşanı adam gibi dinler. Veya başı diktir ve çevreyi gözlemler. Bakmaz, görür. Önemlidir bu. Tabii şöyle bir dezavantajı var. Bu farkındalık düzeyine ulaşmış insanlar biraz asosyaldir. Yani kalabalıklardan çok haz etmezler, çünkü kalabalıklar onları biraz tüketir. Böyle o kalabalıkların bir uğultusu vardır ya, ondan bunalırlar. Peki diyeceksiniz ki bu tarz insanlar nasıl rahatlar? Böyle güvendikleri birkaç kişi, gerçekten güvendikleri birkaç kişi, iyi yemek ve gerçekten anlam taşıyan muhabbet. Bu olursa işte o zaman kendilerini bulurlar.

Şimdi hayatını konuşarak kazanan bir adamım ben. Radyoda saatlerce program yapıyorum gündüz gece. İşte dinletilerim var, yurt içi yurt dışı binlerce kişiye sahneden de konuşuyorum. İşim bu olmasına rağmen gerçekten konuşmak öyle tehlikeli ki. Kime konuştuğun, ne zaman konuştuğun, ne kadar konuştuğun, senin hayatındaki huzuru devam da ettirebilir, alt üst de edebilir. Evet. Bu nedenle belki de konuşmaktan önce insanın susabilmeyi öğrenmesi lazım. Bir ortamda, bir muhabbette susmayı bilmek gerçekten çok şey. Çok şey. Der ya hani gönül ehli, sanki ağzında bir bant varmış gibi. Sanki susma orucundaymışsın gibi. Hani konuşunca oruç bozulur ya. Onun gibi. Bazılarının olduğu yerde, bazı ortamlarda, bazı konularda tam da böyle olmak lazım.

Ya müthiş bir dua var. Tek cümle. Ama kardeşim, ben böyle tek cümlelik duaları severim. Konserlerime gelenler de bilirler. Sahnemi öyle bir duayla bitiriyorum. Şimdi işte o tarz dualardan biri. Şöyle yürekten bir amin deyin. Rabbim, bana seni unutturacak dünya sevgisi değil, dünyayı bana unutturacak senin sevgini nasip et. Dünyayı unutturacak kadar bir sevgi.

0: hataları.
1: Bence kabul etmemiz gereken daha önemli şeyler var. O önemli gerçeklerden birini söylesin kardeşiniz size.
0: Yoktu bir gün ayrılacaktı. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktı.
1: Şimdi bazısı hayatı istediği gibi yaşama derdindedir. Buna kafayı çok takar. Her şey benim istediğim gibi olacak. Böyle bir dünya yok. İnsan hayatı boyunca hiçbir zaman tam olarak istediği gibi yaşayamaz. Yani bu dünyanın yaratılışına ters. İnsanın yaratılışına da ters. Çünkü insan acizdir, eksiktir. Nasıl tam yaşayacak? Hayat bu nedenle insana her zaman Rabbimin izniyle böyle azar azar verecek. Hep öyle vermiştir. Azar azar. Gerisi sadece hayal etmek.

Saygıdeğer dostlar, biliyorsunuz gündüz gece Radyo 7'deyim. Yani 32 yıldır radyo programcısıyım ama yaklaşık 25 yıldır da sahnelerdeyim. Bir orkestram var, şiir müzik konserleri veriyoruz. Ve bu hafta yaptığımız bir anlaşmayla artık menajerliğimi Odak Menajerliği'ye verdik. Sevgili Nur Haktan'ın ekibine. Ve dedik ki yıllardır hep eski fotoğrafları kullanıyoruz afişlerde. Şöyle profesyonel bir güncelleme yapmanın zamanı geldi. Madem menajerliği verdik, biletli konser organizasyonlarına başlayacağız. Yeni kitabım çıkıyor. Fotoğrafı da yenileyelim de yaş 50'ye geldi. İşte bu anlamda en doğru isimlerden çok güzel bir insan. Sevgili Engin Uzun'un stüdyosundaydım sabah. 3 saate yakın müthiş ilgilendi. Çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz zarif. Çok delikanlı bir adam. Selam olsun Engin Uzun abime. Güzel şeyler çıktı. Onun fotoğraf sanatçısı olarak beğenmesi beni ayrıca heyecanlandırdı. Bak şu bazı fotoğrafları özellikle bana gösterdi. Bak dedi şu çok güzel. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Paylaşırız. Yalnız Engin abi neyi unuttuk? Hani backstage mi diyordun sen? Yani beraberken bir fotoğrafımız olmalıydı. Nasıl unuttuk ya? Yayına yetişeyim diye böyle bir tık hızlı çıktım. Demek ki bir daha buluşacağız Can. Evet. Dualarımız seninle. Sana ve ekibine selam olsun. Şu güzel şarkı da böyle üstüne tuhaf gitti. Kabahat seni seven dedi ama biz seni sevdik. Peki Radyo 7'de gölgelenmeye devam. Dua edin. Her şey hayırlısıyla olsun. İyi olsun.

Ya şarkı başlayacak ama başlamadan bugün de söylememiş olmayayım. Bugün de hatırlatmış olayım ki bizi dinlediği gibi dinletenler, bizi sadece öylesine bir radyo olarak görmeyip Radyo 7 benim radyom, gölge benim dostum, kardeşim diye sahiplenenler var. Özellikle o kardeşlerimize teşekkür ederken bir de istirhamım var. Her ay radyoların dinleme araştırması yapılır uzun yıllardır. Zaman zaman da bu araştırmanın şekli değişir, şemali değişir. İşte en çok hangi radyo dinleniyor, hangi saatler dinleniyor? Bu anlamda bu ara size telefon gelebilir, kapınız çalabilir, denek olur musunuz diye. Radyo yedinize daha iyi sahip çıkma adına. Oğlum, ispatlayın.

çocukluk deyince. Evet. Ah bir çocuk olsaydım, böylesine özleyen var mı? Yok, çocukluğu özlersin. Düzeltiyorum soruyu. Çocukluğuna dönmek isteyen var mı? Ben hep söylerim, bana çok yorucu gelir o mesele. Çok güzel çocukluk geçirmiş olmama rağmen. Aslında yaşamadan yaşlandık. Efendim, tekrar edeyim. Yaşamadan yaşlandık. Gerçi şair bunu farklı dillendirir, biliyorsun. Ne der? Hani yorgunluktan mı, olgunluktan mı bilemem ama çok şeye hevesim kalmadı. Sen de onlardan mısın?

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ekspertize Dino Bile.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Radyo 7 Haber.
1: Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik adli soruşturmada Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik bağlantılı şüphelilere operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanırken, firari bir şüphelinin yakalanması amacıyla kolluk kuvvetlerince çalışmalar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Yoğun gündemli toplantıda fon krizi soruşturmasındaki son durum, terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel dış politika gelişmeleri detaylıca değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İlgili kanunun uygulanmasına dönük faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumsal arası eş güdümün önemi vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişinin bulunması amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş 2, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Yerli askeri havacılık ekosisteminin kritik bir eşiği olan platform, geleceğin askeri pilotlarının eğitiminde kullanılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, Yüksek Öğretim Kurumlarına geçiş sürecindeki son aşamayı tamamladı. Yapılan resmi duyuruyla 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde akıcı görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Büyükdere Caddesi Maslak'a, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Tem Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,99, avro 55,72, gram altın 6528, çeyrek altın 10.742 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.472 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. A milli takımının teknik direktörü Vincenzo Montella, kaleci Berke Özer'le ilgili sorulan soruya "Açıkçası herhangi bir telefonda almadım ben kendisinden" şeklinde cevap verdi. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edecekleri geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.

0: Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız beklemesi yok.
6: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
7: Expertise Dino Bile.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Bazı anılar vardır, hatırladıkça seni tazeler, sana güç verir, mutlu olursun. Hatta yaşadığın güne ve geleceğe ışık tutar bazı anılar. Ama bazı anılar vardır, seni tüketir. O tüketenler var ya, çok detaylandırmayayım. O tüketenleri geçmişte bırakmak lazım. Allah'ın kuluna verdiği çok büyük bir nimet var. Ne o? Unutabilme nimeti. Evet, kolay değildir. Çok gariptir. İnsanoğlu da genelde o kötü olanları hatırlamada mahirdir. Çok ilginç. Belki imtihanın bir sırrı bu da, bilemiyorum. Fakat bugün ruhumuzun diriliğine, inanca ihtiyacımız var. Yarınımızdan daha emin olabilme adına, eğer yaşayacak ömrümüz varsa. Bu nedenle geride bırakılması gerekenleri bir an evvel geride bırakmak lazım. Ben bunu böyle söylüyorum, kolay mı? Hayır, değil. Ya Allah yardımcımız olsun.

Yaz geçmiş, kış geçmiş, şu canım eskimiş, ruh eskimiş, akıp giden zaman ömrün bahanesiymiş. Uzun uzun yaşamak değil be, doya doya yaşamak en güzeliymiş.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Öyledir işte, hayatın gerçekleri bunlar. Bazen insan tam da bu hale gelir yani. Yak gitsin beni, vur gitsin beni. Bu kadar böyle her şey üst üste gelir. Ayakta duracak hali kalmaz. Tabii. İyi de bu haldeyken insan yaşamaya nasıl devam eder? Çünkü insan ne olursa olsun bilir. Ya da fark etmesini bilmesini sağlayacak hala dostları, samimi insanlar varsa etrafında ona öğretirler. Şöyle ki, ayakta duracak halin yokken, hayatta duracak nedenlerin varsa korkma, düşmezsin. Tabii düşüremez kimse. Bu neden eşin olur, evladın olur, vatanın olur, milletin olur. Ayakta kalırsın dimdik.

hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

bazı nasihatler var. Böyle bir kısacık paragraf ama anlarsan hayatına bedel olur. Yani iyi anlamda. Diyor ki iyiliğe niyet et. Sıkıntıya sabret. Aza kanaat et. Hatanı kabul et. Varken tasarruf et. Nefsine inat et. Ve sakın Allah'tan başkasına kulluk etme.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Her güzele
5: bir Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

Şimdi size şöyle sorsam ya da işte söyleyip yorumu size bıraksam. Diyor ki karşınızdaki insan sizi neyin üzeceğini bildiği halde onu yapmaya devam ediyorsa bunun adı hata olmaz. Düpedüz seni gözden çıkarmıştır. Öyle mi? Sence de. Talha

Öyle demiş aşık, dostlarım hep bende kusur aradı, gerçek yanımı göremediler. Yar dediğim yaderlere yaradı, sevdiklerim bana eremediler. Kalmadı sevdiğim lezzetim, tadım, devrildi yanımı göremediler.

0: büyükler aslında evlatlarına yaşam tecrübelerinden, hayat tecrübelerinden daha değerli bir şey bırakamazlar. Güzel ahlakı aşılayan, güzel ahlak nedir, edep nedir, doğru yaşamak nedir, bunu anlatan bir baban, bir anan daha değerli bir şey bırakıyor değil. Budur değer. Nicesi vardır oğluna kızına sadece para bırakır, o bırakılan para da kavgaya sebep olur. Yani bir şey vermez, huzuru alır götürür. İşte böyle bir baba demiş ki, oğul sözümü iyi dinle. Bak ne kadar hayati bir şey söylüyor. Ellerini karının ve kızının saçlarından eksik etme oğul. Bil ki kadın dediğin açlıktan ölmez, ilgisizlikten ölür.
1: Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da, tüm acılarım gibi.

Ya gönderdiğiniz mesajları özellikle Instagram'dayım biliyorsunuz. Talha Bora Öge yazarsanız bulursunuz. Çok var. Yeni takip aldım diyor. Yani yıllardır dinliyorum ama yeni takip aldım diyenler var. Programda okumuyorum diye görmediğimi zannetmeyin. Çoğunda şöyle mesajlar var. Diyor ki seni dinlediğim zaman ağlıyorum. Seni ne zaman dinlesem yüreğim titriyor. İşte seni ne zaman dinlesem gözlerim yaşarıyor. Gözlerim doluyor. Sizin bu ağlamalarınız hani benim programda anlattıklarımdan okumalarımdan gözlerinizin dolması ve ağlamanız üzerine şunu söylemek geçti içimden söyleyeyim. Sevgili dostum, doğru söyleyip birini ağlatmak yalan söyleyerek güldürmekten iyidir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve evet, bu program duayla başlar, duayla biter. Bugün duam benim Rabbim izin verdiği sürece her namazımdan sonra ettiğim bir dua var. İstisnasız ama uzun yıllardır hiç sekmez. Uzun bir duam var yaptığım, o duanın içinden bir bölüm bu. Hep derim Allah'ım her türlü hasetten, fitneden, fesattan ve her fitneci ve hasetçiden, bunların şerrinden sana sığınıyorum. Sen izin vermezsen bana kimse zarar veremez. Ya Rabbi, kim bir kötülük peşindeyse sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Çevir planını başına. Bugüne kadar korudun, gözettin. Bundan sonra da koru ve gözet ya Rabbi beni, ailemi, milletimi. Amin, amin, amin. Ve ben Talha Boravge, namı diğer gölge. Uzun yıllardır söylediğim gibi diyorum ki, dün gitti, yarın daha gelmedi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,98, avro 55,72, gram altın 6533, çeyrek altın 10.742 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.537 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yıldırım Evim. Reklam.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
2: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
3: gümüş suyu? Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
4: istersen ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr. Reklam.
7: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, her telden Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve aşkın sesi bendeniz, ben Hasaroğlu. Aşkın yayın aile problemimiz Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'mizde işte başladı. Tekrar tekrar selamlar, güzelliklerle dolu bir hafta olsun inşallah. Bu haftayı da güzel bir şekilde şarkılar, türküler ve paylaştığımız duygularla, dikkat kesileceklerimizle, hatırlamamız gerekenleri hatırlamakla inşallah güzel güzel geçsin. Ama güzel güzel haberler sizin için, güzel güzel gelişmeler de olsun tabii ki bu haftanın içinde. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Bir adam yeni evli. İşlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynanmış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene sen de 30 sene artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler karısına daha doymamış. Karısı da ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor. Bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor sevgilim ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebileceğin birisi çıkarsa diyor evlen ve kendini kurtar diyor. Benim artık buradan çıkmam mümkün değil diyor. Ve aradan işte kaç sene 20 sene 30 sene çıkacağım diyor. Bir kere sadece diyor evimize geleceğim diyor. Hani evimizin önünde bir tane akasya ağacı var ya diyor. Orada diyor ben o çok sevdiğim senin o kırmızı eşarbını görürsem ağaçta asılı. Geleceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden daha yeniden başlayacağız. Ama diyor onu görmezsem bir daha hayatından çıkacağım ve senin mutlu mesut kurduğu dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene 30 sene adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde. Yorgun bir yürekle tabii. Müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokaklar dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil yüzlerce eşarp asılı.

eserdir ki hikayeyle de bütünleşince bambaşka bir lezzetli oluyor değil mi efendim? Bu özel performansı dinledik Onur Akın'dan ve Murat Kekilli'den.

Ankara turnaya selamı şöyle yükledik, gönderdik koşun kanadına. Şöyle ama aynı zamanda buradan da söyleyelim efendim, sevgiler, saygılar, tekrar tekrar selamlarımızı iletelim. Bazen kendini nereye atacağını bilemez insan, değil mi sevgili Can Bağları? Öyle bir an olur, öyle bir şey olur ki ama kimseyle paylaşamazsın, kimseye anlatamazsın. O zaman aslında en tehlikeli noktaya atarsın kendini. Nereye? İçine. İçine atarsın. Ama içe atmamak lazım. Atmamak lazım canlar. Onlar sonrasında çok feci bir şekilde geri dönüyor çünkü. Aşk olan.

şöyle bir şey vardır. Çok parayla aldım, çok para saydım, çok para verdim gibi çok kıymetli olduğunu ifade etmeye çalışılır. Ama işin bir başka yüzü var, bir yanı var. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, çok parayla aldığın her şeyi değerli sanmamak lazım. Pahalı başka şey çünkü, kıymetli başka, bambaşka. Aşk olan.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım,
1: ekspertise Dynobile. İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
4: gümüş suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

keyifli, çok lezzetli bir eser olmuş. Böyle aslında içindeki hikayeyi dinleyince üzücü ama ritmi de insanı birazcık hafifletiyor. Öyle bir güzelliği var ve şimdi ise bambaşka bir eser. Radyo 7'mizde, Türkiye'nin alışkanlığında. Tırtılın yolun sonu dediği yer var biliyorsunuz. Ama oradan Rabbim ne der? Kelebek der. O zaman sabır. Bazı yerlerde o tırtılın yolun sonu dediği yerler var ya, onlar bize de geçerli olabiliyor. O yolun sonu dediğimiz anlara, işte oralarda da Rabbim bize inşallah kelebek der ve güzelce açılır yürür yollar.

Bizler güzel insanları severiz. Öyle değil mi sevgili Can Bağlı? Ama öyle güzelden bahsetmiyorum. Hani öyle kaşı gözü yerli yerinde. Onları değil. Tabii ki elbet onlar da sevinir ama benim kastım başka. Hani en çok huyu suyu güzel olanları severiz. Kendini ve haddini bilenleri çok severiz. Elindekine güvenip kimseyi küçümsemeyen, espriyi sevse de ağırlığı ile bilinenleri çok severiz. Güzel olanları severiz.

Hadi 7'de devam ediyoruz en güzel şarkıları. En bir sevdiklerimizi, hatta ne deriz biz? En bir sevdiklerimizin de en bir sevdiklerini de. Şöyle bir duyduğumuzda içimiz farklı bir güzel duyguya gark olmaz mı? Ne dersiniz? Yine öyle bir şarkı işte. Neyleyim, sevdiğinizin, en sevdiğinizin belki sevdiği bir şarkı. Hem ona hem de size armağan etmiş olayım. Burası Radyo 7 ve ben Deniz Aşkın Sesi. Ben Hars.

Kırdım dikeni neyleyim. Bazen öyle olur. Gül gibi görünür ama dikenleri bir kaktüs misali çok tehlikelidir. Öyleyse değil mi sevgili can bağları? Efendim şöyle yine bir güzel eserle yine Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Diyor ki şair, o gözlerine eşlik eden gülüşünü gördükten sonra aşık olmaktan başka alternatifim yoktu. Bazen öyle yani, başka bazı şeylerde alternatifiniz olmayabilir. Bu aşk gibi mesela.

son bir olsun yakından yarın. Allah rahmet eylesin, Barış Manço Dağlar Dağlar, o orijinal versiyonunu büyük bir keyifle dinledik radyo 7'mizde ve devam ediyoruz zamanı en güzel şekilde değerlendirerek. Birlik gönül birliği ettiğimiz şu milyonlarımız var ya, hani beraber dinlediğimiz için keyfe keyif katmaya, şarkıları daha da lezzetli hale getirmeye, sohbetin de daha güzelini yapmaya devam ediyoruz efendim. Çünkü çok güzel yürekler burada. Selam olsun. Daha da yedimizden tüm güzel yüreklere, şu an bizimle olan bütün sevgili dinleyenlerimize selam olsun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Masak başkanlığının kritik dijital altyapısının geliştirilmesi süreçlerinde FETÖ mahrem yapılanmasıyla bağlantılı şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eski 3 Masak başkanı da gün içinde ifade verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon düzenlendi. 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir kararı da kaldırıldı. Adalet Bakanlığı gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin ise devam ettiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski cezaevi kampüsü doktoru Turgay Tamer, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar neticesinde 2 kişinin dağ naaşına ulaşıldı. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış etkili oluyor. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Fatih'te belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Çukura düşen araçlar çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak. Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: Partiz. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
1: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Ekspertize, Dino Bile.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
1: Ekspertize, Dino Bile.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, bir Cevdet Bağca eseri aslında. Evet, Yavuz Bingöl ve Cevdet Bağca'nın özel çalışmalarından biridir. Yavuz Bingöl yorumuyla dinledik Üzme ve şimdi ise Cevdet Bağca demişken o zaman hemen ondan da bir eser dinleyelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Sesi, bendeniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz devam ediyor.

yaralı olanlara, yaralanmış olanlara da derman gerek değil mi? Rabbim derman olsun, derman olacak. Yeni yaralar açmayacak. Özel güzel hayat içerisindeki, akış içerisindeki, bilmiyorum tabii nasıl bir yaradır, neden açılmıştır o yara, ama onlara birer çare göndersin inşallah şu an dinleyenlerin arasında. Ama yarası olmayan yoktur değil mi sevgili canlıları? Herkesin kendine göre bir şeyi vardır. Çünkü herkes aynı bakış açısında değil, herkes aynı pencereden bakmıyor.

konularda şimdi ön yargıyı hiç sevmiyorum da. Bazen bazı insanların hakkında, mesela hikayesini bilmediğimiz insanlar hakkında ön yargılar çok serttir. Öyle olmayalım, hikayesini bilmediğimizi. Bazılarının yaşadığı hayata siz ya da biz, hepimiz de diyelim, bir gün bile katlanamayabiliriz. O yüzden hikayesini bilmediğimiz insanlar hakkında ön yargıyı tamam yapmayalım. Hatta o kadar da sert olmasın. Olur mu? Teşekkür ederim.

Efendim artık mesajları almaya başlayalım, yoklamamızı alalım bakalım. Hangi iller burada ve bu güzel illerdeki o güzel yürekler kimlermiş bir öğrenelim. 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler memleket plakalarınızla birlikte isimlerinizi de yazıp gönderin efendim. Bakalım kimler buradaymış.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
5: maksimum. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
7: Expertise. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
8: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Seviyorsan sevimi çok, sütarsız mekemesi yok.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vay! Bu pasta aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
8: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Maşallah, yine yağmur gibi maşallah. Efendim, evet, yoklamayı alıyoruz memleket plakalarıyla birlikte. Sizler kim olduğunuzu tabii ki yazmayı unutmayın. İsminizi yazarak burada olduğunuzu bir belirtin, bir yazıp gönderin. 0507-977-0101'den 33 Mersin'de Toroslardan Mustafa, selamlar efendim. Toroslara, 33 Mersin'imize selam olsun. 06 Ankara, Niyazi tüm Radyo 7 dinleyenlerine selam olsun demiş. O da burada. 06 Başkent, yine devam ediyorum. Aykut Mutlu, tüm Arven çalışanlarına gelsin demiş. Kolay gelsin.

Sizi seviyorum demiş, biz de sizleri çok seviyoruz. Selam olsun. 07 Antalya'dan servis kaptanı Coşkun, ben Hanım yoklamada varız demiş. 07C2566. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Tüm serviste olanlara da selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum.

0: başkası öyle. Yalan.
1: Gerçekten yalan.
0: Dünyada ölümden
1: gece olur, başkası gün eskir. Aylar geçer, yıllar eskir. Yolun yarısından sonra, evet, insan eskir ve eskimeye başladığını fark eder. Eskimeyen birkaç şey varsa hayata dair, nedir onlar? Biri yarındır, biri umut. Umut var olmaktır ve biri de sevgidir. Aşk olun.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
4: Gümüş Suyu? Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Biz.
1: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Danone rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoförfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoförfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Şoförfly?
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da pazar akşamından itibaren etkisini gösteren sağanak yağış kent genelinde aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri mega kenti etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının gece yarısından itibaren şiddetini artıracağı uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 16.25'te başlayan kritik toplantının ana gündem maddesini adli makamlarca yürütülen fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve hukuki süreç oluşturdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen adli soruşturmada önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, kurumda daha önce görev yapmış 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvuruldu. Eski MİS mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakkında yürütülen adli süreç kapsamında 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı tamamlayan mahkeme heyeti sanık Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan kargo gemisinin ardından denizaltı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Kazanın yaşandığı bölgenin 1000 metre uzağında yapılan tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,99, avro 55,71, gram altın 6486, çeyrek altın 10.686 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 12.592 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Ordu 23, Kırşehir 20, Erzurum 19, Adıyaman 28, Siirt'in 26 derece olması bekleniyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Büyükdere Caddesi Maslağı ve Barbaros Bulvarı'na, Bazın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na ve Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola kadar yoğun durumda.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Burası Radyo 7.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de Uluslar Ligi'ndeki ilk müsabakalarından puansız ayrıldı. Ay Yıldızlılar sahadan galip ayrılırsa tarihte rakibini ilk kez yenmiş olacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umutmeler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. grup maçını yönetecek. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in, Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin, milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

zamanla fark edip tecrübelerle sabitlediğiniz bazı şeyler vardır. Mesela şöyle bir şey. İşi düşenin can kurtaranı olursun. O anda. İşi bitince ne olur? Göze batanı olursun. Ne acı değil mi?

güzel mesajlarımıza şöyle bir dönelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde yoklamayı almaya devam ediyorum tabii ki. 06 Ankara Pursaklardan Gülcan Nalbant burada demiş. Teşekkür ederiz. Hep burada olmaya devam edin Gülcan Hanım'a selamlar. 26 Eskişehir'den selamlar demiş Erkan Demiroğlu. Filiz 68 FF 011 Aksaray'ımıza selamlar.

Ve yoklamamıza Bolu'yla devam ediyoruz. 14 Bolu'dan Cihan selamlarını iletiyor. 38 İsmail Almanya'dan Kayseri'ye selamlarımızı iletelim o zaman, hem Almanya'ya. 20 Denizli'den Mevlüt selamlar olsun. Selam olsun Mevlüt Bey.

Ve yine devam ediyorum şöyle mesajlarınızla. 46 Maraş ve 20 Denizli Kadir Işık. 23 Elazığ'dan Ahmet Zorlu kolaylıklar diliyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere de efendim. Kütahya'dan 43 Kütahya burada demiş, selamlar demiş. Kadir Kaman 38, hayırlı yayınlar. Bugün kızımın doğum günü, Rümeysa'nın doğum günüymüş. Rümeysa, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın güzellikler, mutluluklar ve hep sevdiklerinle dop dolu olsun inşallah.

0: yolundasın. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Ekspertize Dino Bile.
8: Vay! Bu tavuk aşmış.
9: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
3: Garanti BBVA.
4: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, Eylem Aktaş'ın o güzel yorumu "Beni Unutmayı" büyük bir keyifle dinledik ve şimdi de şöyle hemen bir başka güzel şarkı daha. O da Koray Avcı'nın o güzel yorumuyla "Yakarım Geceleri" olacak ve ben hemen yine güzel mesajlarınıza dönüyorum sevgili Can Bağları. Bakalım 16 Bursa Hüseyin Karaca yazıyla yazıp 6 ile rakamla da 16 Bursa diye yazmış. Peki, selam olsun. Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Kolay gelsin Vener Hanım. Mekan 45 Aslen demiş 10 Adnan Sarp. 10 numaralı şehrimiz Balıkesir'imize ve Manisa'mıza selam olsun. Balıkesir Kepsut'tan Medine Avcı 10 selam olsun sevgiler efendim. Ve 54 Sakarya'dan Esma Günbaşlı iyi haftalar demiş. İyi haftalar.

de hemen devam edelim. 64 Uşak'tan Yüksel şu an serviste sizi eve giderek dinliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum. 34 İstanbul'dan Nazlı Aydemir, o da şu an yolda olan canım eşim Gökhan Aydemir'e armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim, hayırlı yolculuklar.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

güzel ifade etmiş. Ağaçlar ayakta ölür. Hiçbir şekilde eğilip bükülmezler, değil mi efendim? Devam edelim biz yine yoklamamızla. Ahmet Bey 43 Kütahya'dan. Selam olsun efendim, Kütahya'mız burada. 07 Alanya'dan merhaba, iyi yayınlar demiş bir kardeşimiz. Kemal ve Hülya için sevgiler. 06 Ankara tüm Ego çalışanlarına selam olsun. 45 Manisa'dan Manisa Nergiz Özyurt burada, selamlar.

Sona gelmişiz. Yine bitiriyoruz programı sevgili Can Bağları. 35 İzmir'den Hüseyin değerli. 35.2 mi? Karşı yakaya selam olsun. Tam okuyamadım ya. Selam olsun Türkiye'nin en güzel radyosuna sevgilerimle demiş. İyi ki varsınız siz de efendim. İzmir'imize karşı yakaya selam olsun. Sevgiler. 07 Antalya'dan Kaş, Antalya Kaş'tan Ziya. Burada iyi ki varsınız demiş ve bir kardeşimiz 06 Gül'dan selamlar. 42 Konya'dan selamlar demiş. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ile sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bir reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
4: Reklam.

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sevgili Benhara, teşekkürlerimizi iletelim. Saat 22'ye kadar en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenler.

Hayat üstünüze gelmez, yanınızdan geçer, görmezden gelirse daha çok acıtanı bilir. Acılarıyla yoğuşan, boğuşan insanlar da var değil mi bu hayatta? İlla ki vardır. Rabbim kolaylıklar versin. Rahmetli Müslüm Gürses bizlerle birlikte günün şu vaktinde çalışan tüm dostlarımıza bu güzel esiri armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

İçinizdeki karanlık sizlere hiçbir zaman zarar vermez. Sadece gerçeği fazla net gösterir sizlere. Rabbim de o gerçeklerle her daim bizleri yüzleştirsin inşallah. İnşallah güne güzel başlamışsınızdır. Haftanız güzel geçer. En büyük temennimiz o. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Güzel bir eserle Radyo 7'de yolculuğumuz devam ediyor.

Ayaklarının altına güneşi serebilsek değil mi? Ve günün sonunda içimde ufacık bir mutluluk belirse, inanın işte o benim kendime ait diyebileceğim en kıymetli övünç kaynağım oluyor. Bugün de güzelleşti hayatım diyorum. Yarın ya nasip kısmet diyoruz. Yarın da Allah inşallah daha güzel anları ve zamanları, mutlulukları bizleri yaşatır diye her daim hem kendim adıma hem sizlerin adına bolca dualar ediyorum. Bu güzel hislerimizi tüm Mehmetçiklerimize de armağan edelim.

0: Dinobil.com. Doğru karar ustası Dinobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dinobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26-32. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dinobil'e. Doğru karar ustası Dinobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Ben İzmir'den Bilal. Sıradaki parçayı iş arkadaşım Hamza'ya armağan ediyorum.
1: Kolay gelsin.
2: İyi akşamlar Murat Bey. Eray Mutlu'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Dikkat edin, hayat sorular sormuyor, cevapları ansızın önümüze bırakıyor. Bizler de şaşırıp kalıyoruz. Güzel bir Zara yorumu. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan herkese bu güzel eseri armağan edelim. Rabbim kazadan beladan hepinizi korusun.

0: merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı canım eşim ve canım kızıma gelsin.
1: Hatay İskenderun'dan, Selçuk Balcı'dan Ayrılamam şarkısını armağan ediyorum.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Ben Ali Yavuzer. Manisa'dan hayırlı yayınlar. Bütün gece var diye çalışanlar için bir parça istiyorum.
1: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin sizlere de.
2: Sıradaki şarkılar eşim Emrah Türker'e gelsin.
3: Trabzon'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı kızım Ayşe Zümra'ya ve Sevda Uluğ'a armağan etmek istiyorum.

0: Yanımdan çok sevdiğim biricik eşim Ömer Canlı için Ayçin Aysan'dan Her Şeyim Olduğun şarkısını çalar mısınız?
1: Ben Antalya'dan Mustafa Kaygısız. Eşim Canan Kaygısız için güzel bir şarkı istiyorum.
2: Ben İzmir'den Zeyzey. Afyonkarahisar'daki biricik sevgilim, polis okulundaki Harun'a sıradaki parçayı armağan ediyorum.

Evet, bugün bütün gün dilime dolanan bu güzel eserle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum sevgili dinleyenler. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Sevgili Kaan Özdemir'e mikrofonu devrediyoruz. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yağmuruyla, bereketiyle gelen yepyeni bir haftadan merhaba. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de Kaan'la Geceye Ses Ver programında buluşuyoruz. Programımızın başlamasını iple çekenler merakla, yayınımızı bekleyenler var. Onları özellikle selamlayalım. Hadi bakalım, gece yarısına kadar birlikteyiz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Büyük bir ihtimalle Türkiye'de iş dünyasındaysanız haftada bir gün izin kullanıyorsunuz. Çok az insan haftada iki gün izin kullanabiliyor. Yani hafta sonu da çalışmakta geçiyor diyebiliriz. Aslında çalışmak, tatil yapmak, havanın yağmurlu olması, karlı olması değil mesele. Çoğumuz tetikte olmadığımız bir hayat, sorgulamadığımız bir sevgi, peşinden koşmadığımız bir huzur istiyoruz. Aslında çok şey istemiyoruz. Sadece şu yalan dünyada diken üstünde olmak istemiyoruz. Rahat olmak istiyoruz.

0: diye.
1: Özellikle büyük şehirlerde zorlu hayat şartları en narin, en yufka yürekli insanları bile maalesef daha acımasız hale getirebiliyor. Bunun sebeplerinden biri de şu, bana sorarsanız. Alçak gönüllülük, tevazu göstermek maalesef bazı insanlar arasında hiçbir zaman gerçek bir değer olarak görülmemiştir. Biraz tevazu gösterdiğinizde, biraz yakınlık gösterdiğinizde, biraz samimi olduğunuzda, biraz kendinizden içten bahsettiğinizde farkındasınız. İnsanların size olan saygısı azalmaya başlar. Aslında tam tersi olmalıdır ama saygı duymamaya başlarlar size. Yeah.

Bir insanın evinden ümidini ve uykusunu alırsanız o insan dünyanın en perişan insanı haline gelir. Ordu Ünge'den Mustafa. Şu an gurbetteyim ve radyonuzu dinliyorum. Balıkesir'den gurbetten saygılarımla demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Kütahya'dan Elif, Afyon'da sizi dinleyen eşim Murat'ıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum diyor. Bursa'dan Ümit, Yozgat'taki Sema Nur'uma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kayseri'den Feyyaz, en değerlime Hatice Yüksel'e armağan ediyorum. O benim için bu dünyadaki en değerli varlık demiş. Bugün birbirini seven, özleyen dinleyenlerimiz hızlıca ilk mesajları bize göndermişler. Allah'ım.

çevremizde yeni yeni tanımaya başladığımız, derinlemesine keşfetmediğimiz bazı insanlar bize soğuk, kibirli görünebilir. Ama onlardan bazıları öyle değildir. Onlardan bazıları tek başına vakit geçirmekten keyif alan, kendi problemlerini kendi çözen, çözemiyorsa da kimseye minnet etmeden sorunlarıyla yaşamayı öğrenen, övgüyle çoğalmayıp yergiyle azalmayan insanlar olabilir. Onlar yardım istemezler ama yardım teklifini unutmazlar. Onlar destek beklemezler ama arkalarında duranı unutmazlar. Onlar kimseden sevgi beklemezler ama sevgi göstereni de unutmazlar. Bazen dik bir duruş böyle olmayı gerektirir. Her şeyin farkındadırlar.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

zaman hüzünlü insanlar başkalarını mutlu etmek için kendi limitlerini sonuna kadar zorlarlar. Çünkü onlar kesinlikle değersiz hissetmenin ne demek olduğunu bilirler ve hiç kimsenin değersiz olduğunu hissetmelerini istemezler. Bu dünyada şartlar ne olursa olsun bizi hayata bağlayan sevildiğimizi bilmektir. Gücü

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

Ne güzel söylüyor değil mi Tuğba Yurt? Yorumcuların gerçek başarısını bu canlı yayın kayıtlarında daha iyi kavruyoruz. Tuğba Yurt'ta sınavı geçenlerden. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de malumunuz hafta içi her gece sizlerleyiz. WhatsApp mesajlarınız da bize ulaşıyor. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Yeni yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Onlar da bize lütfen yazsınlar, çekinmesinler. Ayşe Tonkuş, Kaan abi, iki gün ayrı kaldık. Ama çok özlüyoruz sizi. Sesiniz terapi gibi geliyor demiş. Onur duydum bu güzel mesajdan dolayı kardeşim. Kırıkkale'den Emine, mutfakta iş yaparken sizi dinlemek huzur veriyor. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Abi ilk defa mesaj atıyorum. Alanya'daki annem Zeynep'e ve Manavgat'taki eşim Mehmet. Malatya'dan Manavgat'ta bulunan eşi Mehmet abiye çok selam söylüyorum. Evet, düzelttik. Araya Malatya'yı da kattık. Malatya, nasibiniz varmış bu güzel şarkıyı. Size de armağan ediyoruz. Ebru Gündeş söylüyor.

acı. Konu ne olursa olsun seçenek haline gelmek bizi daha da değersiz hale getiriyor. Mesela bir işe gireceksiniz. İki kişi arasında kaldılar, bırakın diğerini seçsinler. Ya da biri sizinle bir başkasının arasında karar vermekte zorlanıyor. Bırakın onu seçsin. Çünkü siz onun gözünde o kadar değerli değil.

Hani her zaman diyorlar ya, acılarınızla yüzleşin, içinize atmayın, üzerine de çok düşünmeyin. Bir acıdan ancak onu tamamen yaşayarak kurtulabiliriz. Onun üstünü örterek değil, görmezden gelerek değil. Çoğu insan güçlü görünmeyi seçer. Önemli olan bu değil ki, güçlü görünmek değil. Bu acıların üstesinden gelebilmek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Sesler devam ediyor yeni haftanın ilk gününde. Eskişehir'den Mehmet de bizi dinliyor ve sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum ve özlüyorum diyor. Konya'dan Adem Geçer. Sıradaki eseri eşim Nazlı, oğlum Ertuğrul ve kızım Ebrar'a, aynı zamanda tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve bize armağan ediyormuş. Balıkesir'den Ercan Sinem Kaya için istiyorum diyor sıradaki şarkıyı. Elazığ'dan sevgiler, merhaba ben İhsan Usta. Sıradaki şarkı yalnızlara gelsin demiş. Ama yalnız olmadığınızı da bilin. Sıradaki şarkı özleyip kavuşamadığım adama gelsin. Kütahya'dan Oğuz'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Sizin için çalıyoruz.

gerçekten o zaman geçmeden, o çileyi çekmeden, yoğrulmadan belli bir kıvama gelmek, belli bir değere gelmek çok da kolay olmuyor. Mesela buğdaya bakalım. Buğdayın ekmek olabilmek için aldığı yola bakalım. Önce bir değirmen taşında iyice eziyorlar buğdayı. Bitiyor mu çilesi? Bitmiyor. Sonra elden ele yoğuruyorlar. Yetmiyor, bir de ateşe atıyorlar. Ateşlerde yakıyorlar. En sonunda bir çıkıyor, üstünde dumanı tüten bir ekmek. Ne kadar değerli oldu değil mi? Hatta derler ki yerin altındaki basınca göre kömür mü olacaksınız yoksa elmas mı? O basınç ne kadar fazla olursa kömürden elmasa dönüşürsünüz.

Söyleyecek çok şey var ama bir o kadar da mesaj bekliyor. WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz yazılı mesajlarla devam edelim şimdi. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Yeni tanıştığımız dinleyenlerimiz de varsa onlar da mesaj göndersinler, çekinmesinler. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz bu yöntemle. Sıradaki şarkı sesimi duyan herkese gelsin diyor Bircan Altın gönderdiği mesajda. Kayseri'den Gazel ben, can dostlarım Zeynep ve Ayşe ile dinliyoruz. Arkadaşlarıma bir sürpriz yapmak istiyorum abi, lütfen mesajımı oku demiş dinleyicimiz. İsmi Gazel, evet okumuştum. Yaşlılık işte, unutuyorum. Hollanda'dan selamlar. Tek başımıza kaldım buralarda, memlekete bol selamlar, saygılar, sevgiler demiş Mert. Hiçbir zaman kendini tek başına hissetme. Radyo 7 programlarımız, ben senin için varız. Canın sıkıldığında, kendini yalnız hissettiğinde aç hemen Radyo 7'yi. Ankara'dan Ali, herkese iyi geceler. İşim Funda'ya armağan ediyorum çalacağınız güzel bir şarkıyı diyor. Hiç merak etmeyin, en güzelleri bizde. Açın radyonuzun sesini, keyifle eşlik edin.

Antalya'dan Adnan'ın mesajıyla devam edelim. Afyon'daki oğlum Murat'a selam ve sevgilerimle diyor. Allah kavuştursun diyelim biz de. İzmirli Ergül Polat şu an Balıkesir'de ve Maraş'ta bulunan dostlarıma sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Gecen güzel olsun abim demiş kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum, eksik olma. Trabzon'dan tüm Radyo 7 dinleyenlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İyi ki Radyo 7 var demiş Ercan. Ercan sen de iyi ki varsın. Trabzon'a selamlarımızı gönderelim. Antalya Zeytinköy'den Mustafa Kaygısız. Ömrüm, eşim, Canan Kaygısız için bir parça çalar mısınız? Onu çok seviyorum demiş. Memnuniyetle çalarız. Sevginiz daim olsun, muhabbetiniz daim olsun. Sağlıklı, huzurlu günler olsun. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

malum teknoloji çağı hepimizin elinde bir akıllı telefon. Bu telefonlarda kameralar da var biliyorsunuz. En çok neyin fotoğrafını çekiyorsunuz? Şöyle bir düşünün, en çok kendinizi mi çekersiniz, manzara mı, sevdiklerinizi mi? Bunu neden sordum biliyor musunuz? Aslında insan unutmak istemediği her ne varsa onun fotoğrafını çekiyor. Onlara büyük anlamlar yüklüyor. Bir insan bazen kaybettiği şeyleri değil de onlarla birlikte kaybettiği kendini arıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses vere mesajlarınızla devam edelim şimdi. Aksaray'dan Enes Topaloğlu, sıradaki parçayı tüm Aksaraylı hemşehrilerime ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Konya'dan Salih, iyi yayınlar, sıradaki şarkı tüm tır şoförlerine gelsin diyor. Yollarda bize kulak verenlere de selamlarımızı gönderelim. Balıkesir Bandırma'dan Meray Çoban, iyi yayınlar, sıradaki şarkı Amasya'mdaki anneme ve abime gelsin ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Bugün benim doğum günüm ama çok mutsuzum diyor Türkan. Sıradaki şarkıyı Konya'da sizi dinleyen Metin Tanrıkulu'na armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Adana'dan Mehtap Sivas'taki arkadaşım Oğuzhan için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Bu gece bir değil iki güzel şarkısını çaldık sizin için.

Hiçbir zaman geriye dönüp başlangıcı değiştiremeyiz. Ama olduğumuz yerden başlayıp sonunu değiştirebiliriz. Bir insan çoğu zaman dün, bugün ve yarın arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken çok yoruluyor, değil mi? Dünün pişmanlıkları, yarının kaygıları bugünümüzün tamamını bizden çekip alıyor. Bir bakıyoruz ki hiçbir şey kalmamış elimizde. Öyleyse onlardan sıyrılıp bugüne odaklanmalıyız, değil mi?

İstanbul'dan Esma'nın mesajı, yeşil gözlüsünü armağan ediyormuş ve kendime. Sesinizi duymak bana çok iyi geliyor demiş. Onur duydum kardeşim bu güzel mesajından dolayı. Abi lütfen okur musun İstanbul'dan Fatma Nur sıradaki parçayı Hatay'daki kardeşlerim Burak ve Ali'ye. Ezere ve yeğenlerim Hüsran, Mehmet, Eymen'e armağan ediyorum ve güzel ailesi için demiş. Antalya'dan Gülser sıradaki parça Yarime gelsin. Feyzullah seni çok seviyorum yazıyor. Yozgat Pomem'de eğitimde olan Sözlüm'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Selma. Askerlerimize, polislerimize, güvenlik görevlisi kardeşlerimize de armağan edelim öyleyse.

Ah bir sakin kalabilsek, karar verebilsek. Şu zamanı bırakabilsek de geçse her şeyi unutacağız. Biraz zaman geçse her şey de bizi unutacak. İnsanız, geçici olanı kalıcı zannediyoruz, acı çekiyoruz. Oysa bugün vazgeçilmez sandığımız insanda, hiç geçmeyecek sandığımız acı da aynı sessizlikte geride kalıyor. Belki de insanın en büyük yanılgısı geçecek şeyler için geri gelmeyecek ömrünü harcamasıdır, öyle değil mi? Manisa'dan Yusuf, sıradaki parçayı eşim Yağmur, çocuklarım Ayaz ve Kaan'a armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Sinem, sıradaki parçayı hayat arkadaşım Hakan'a armağan ediyorum diyor. Konya'dan selamlar demiş Mert, bir sonraki şarkı aileme, Apil ailesine gelsin diyor. Malatya'dan Emre, eşimle birlikte Radyo 7'yi dinliyoruz ve çok seviyoruz. Eşim Buket'e Müslüm Gürses'ten bir şarkı, bu gece bol bol çaldık, umarım denk gelmişsinizdir. Gece vardiyasına otel servisiyle giderken yine size eşlik ediyoruz. Direksiyonda Erol abi, biz de gece mesaisine doğru gidiyoruz. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısın diyor Yusuf. Kolay gelsin hem Yusuf'a hem de tüm emekçi kardeşlerimize. Ferdi Tayfur,

şarkıyı özlemiştik değil mi? Bülent Serttaş, Serdar Ortaç. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Yollarda da çok dinleniyoruz. Her yerde olduğu gibi Ali Albayrak Marmaris'ten Safranbolu'ya gidiyorum. Yolda sizi dinliyorum. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız Ali? Giresun Bulancak'tan Mustafa Emecen, sıradaki parçayı tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. Karavanda oturdum, Radyo 7 dinliyorum demiş. Harika bir ortam olduğunu tahmin ediyoruz. İlk kez dinliyormuş bizi dinleyicimiz. Muğla'da sizi dinleyen Murat Mercan'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Tabii ki çalarız. Bakalım bakalım bakalım. Çok uzun mesajlar da var, onları maalesef okuyamıyorum. Bursa Orhaneli Ferrochrom'da çalışıyoruz. Gece mesaisinde beraber çalıştığım arkadaşlarıma özellikle Zeynep ve Asya'ya gelsin demiş bizim emekçi kadınlarımız. Saygıyla selamlıyoruz. Çok sevdiğim Seçkin için bir şarkı çalar mısınız diyor Antalya'dan sevgilerle diyen Hülya. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Şanlıurfa'dan İsmail Demir, sıradaki şarkıyı eşime Emine'ye armağan ediyorum diyor. Hadi bakalım çalalım.

programımıza devam ediyoruz. WhatsApp'tan bize ulaştırdığınız mesajlarda onları da ihmal etmemeye çalıştım. Ben Alp, herkese sevgiler, selamlar. İstanbul'dan Fethiye'ye doğru yoldayım. Tüm şoför arkadaşların yolu açık olsun, yolumuz yağmurlu. Sıradaki şarkı tüm dinleyenlerimize gelsin demiş. Evet, dikkat etmekte fayda var. Türkiye'nin her yerinde yağış hakim. Bu da trafiği olumsuz etkiliyor tabii ki. Sıradaki şarkıyı kızım Emine Nur'a armağan ediyorum diyor Ayşe, gönderdiği mesajda. Sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Mersin'den bizi dinliyor Emre, nişanlısı Özge'ye armağan ediyor. İstanbul Kadıköy'den Selim, uzun zamandır görmediğim baharıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Öyleyse Funda Arar'la devam edelim. Ateş düştüğü yeri yakar diyecek.

Size çiçekleri sevdiğini söyleyen bir insanın çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek herhalde onun çiçek sevgisine inanmayız değil mi? Sevgi sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz ilgi değil midir? Bu ilgi yoksa sevgi de yoktur. Sevgi yalnızca sözcüklerle ifade edilmez ki. Sevgi emekle ve özenle beslenir. Gerçek sevgi, sevdiğimiz şeyin varlığını korumak, onu büyütmek ve yaşatmak için gösterdiğimiz çaba değil midir? Van'dan Melis ilk defa yazıyormuş. Başımın tacı Taceddin Demir'e kucak dolusu selamlarımı yolluyorum ve sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. İtalya'dan Hasan Gürbüz selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Biz de İtalya'ya aynı şekilde karşılık veriyoruz. Şanlıurfa'dan yazıyorum, adım Emine, sıradaki şarkıyı hayatımın anlamına armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Dilek, bütün parçalar canım eşim Hamza'ya gelsin, seni çok seviyorum diye de eklemiş. Birbirini sevenlere Orhan Gencebay söyleyecek.

gitti. Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: 23.56
1: oluyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Elimizden geldiğince bu harika pazartesi gecesine bize sunulan bu büyük nimeti iyi değerlendirmeye çalıştık. Güzel şarkılar dinledik, güzel sohbetler etmeye çalıştık. Sizlerden gelen mesajlara yer verdik. Bunun aynısını yarın da tekrarlayacağız Allah'ın izniyle. Saat onu gösterdiğinde yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Pekala sevgili dostlar, bugün de programımız başladı. Hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Evet, burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Çok güzel şarkılar hazırladım ve yüreğinizin sesi olmaya çalışacağım. Anlatacaklarım var. Çoğunu duyduğunda diyeceksin ki evet ya, bence de böyle ya da ben de böyleyim gibi. Merhaba hepinize.

Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan tüm canlara sesleniyorum. Hanımefendilere, beyefendilere, gölge ben ve kardeşiniz olarak size çok mühim bir hatırlatma. Allah diyor ki, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Allah aşkına ya. Çok açık, çok net değil mi ya? Bazen bana diyorlar ya, dilinden Allah'a düşürmüyorsun. Yani o bana bunu emrediyor. Sen beni an ki ben de seni anayım. Ve Yaradan'ın kulunu anması demek var ya. Of. Budur. Nimet budur. Lütuf budur. İnsan anlar da çok geç anlar.

0: Şimdi içinizde bazıları öyle şeyler yaşar ki, öyle kararlar alır ki dönüşür. Ama çevresi onun sadece değiştiğini zanneder. Değişim ve dönüşüm çok başka şeylerdir. Dönüşüm daha köklüdür. Sen sessizce güçlenirsin. Gün geçtikçe güçlenirsin. Kimse alkışlamaz. Ama sen vazgeçmezsin ki vazgeçmemelisin. Tabii o eski halinden eser kalmaz. Aslında asıl doğum günü insan için ana karnından çıktığı gün değildir. Dönüştüğü gündür. Bu bahsettiğim çoğu için bir doğum günüdür aslında. Yani mevzu sadece bir yaş değil. Senin kendine geri dönüşündür. Ve asıl mesele şudur, bir başkası için değil, kendin için var olmayı seçersin. Dimdik ayakta yaşamaya devam edersin.
1: Gölge sizlerle.

0: Kilitli gitti.
1: Bey, ne biliyorum ki içinizde bazıları bazılarına göre sabretmesini daha iyi bilir.
0: Açmaz ol.
1: Sevmesini bazıları diğerlerine göre daha iyi bilir.
0: Bir daha böyle sevmem ben.
1: Bazıları vardır ki beklemesini bilir.
0: Arama hiç sesini bunu.
1: Seviyorsa kıskananlar vardır. Kıskandığı kadar sahiplenir bazıları. Ve bazıları kolay kolay üzülmez. Eğer üzülüyorsa demek ki biriktirdikleri vardır. Evet, bazıları kolay kolay gözyaşı dökmez. Eğer ağladığını görüyorsan bazısının demek ki gerçekten yorulmuş artık.

Pekala, gölge kardeşiniz bugünün kamyon arkası yazısını söylesin size. Yazalım hadi bakalım. Kolay kıymetin düşmanıdır. Bir şey ne kadar kolaysa kıymeti o kadar azalır.

Ben neysem oyum. Ne gördüğünüz kadar güçlüyüm, ne de zannettiğiniz kadar zayıf. Ne hep siyah beyazdır düşlerim, ne de gökkuşağı kadar renkli gerçeklerim. Yerine göre içimden yaramaz bir çocuk çıkar. Bazense tahmin edemeyeceğin kadar yorgun ve olgun biri. Gün gelir sabahtan akşama dilimde bir şarkı, gün gelir içimden çıkmaz olur sesim. Ne baharım eksilir başımdan, ne biter yüreğimdeki sonbahar. Kimine göre hep mavi ve yemyeşil, kimine göre ise ben hep dört mevsim.

Ben yayına başladığım zaman el aleme duyuruyorum. Cümle aleme. Bir cümleyle. Diyorum ki yayındayım. Açın radyoya değil. Mesajın altına adınızı yazın. Hemen daha ben der demez yazanlar bakalım. Eyüp, Edirne'den Ramazan, Murat Kağan Hatay'dan, bak her yerdeyiz. İzmir'den Ülke Hanım. Evet sevgili dostlar, Fransa'dan Engin Gurbetçi demiş, Makedonya'dan Erdoğan, Ankara'dan Songül Hanım, selam olsun her yere. Her ne derdiniz varsa bu şarkıyı hatırlatmak için dinletiyorum. Şarkı diyecek ki bu da geçer. Hepsi geçer.

Yani öyle birilerinin arkasından iş çevirip de yüzüne gülmeyiz. İşimize gelene susup çıkarımızla konuşmayız. Menfaat için haksızın elini öpmeyiz. Zayıfı ezip kendimizi büyük göstermeyiz. İnsanına göre değil, vicdanımıza göre davranırız. Yani birilerinin derdi ne pahasına olursa olsun kazanmak. Ama bizim derdimiz dürüst kalmak.

Ve bazılarına da şöyle demek lazım. İleride mutsuz günlerine bir sebep ararken önce geride kimlerin ahını aldığından, kimi yaralı bıraktığından ve kimlerin kıymetini bilmediğinden başla. Unutma ki gözyaşı ekenler gün gelir, gözyaşı biçerler.

Ve siz değerli dinleyicilerimizden öyleleri de vardır ki zor hayatlar yaşarlar gerçekten. Ama buna rağmen yüzlerinde tebessüm hep vardır. İçlerinden umudu ve birileri için kendilerine acı veren çok şeyi görmezden gelmeyi başarırlar. Umudu kaybetmemeyi başarırlar. İnanın bu kolay değil. Yani buna sadece saygı duyulur ve anlamaya çalışmak gerekir. Çünkü senin şikayet ettiğin hayatın bazılarının hayali olabilir.

Pekala, hemen biraz mesajlarınıza bakalım. Gaziantep'ten Cuma, Manisa'dan Özgür, Münih'ten Ahmet Dumanlar, İstanbul Beylikdüzü, Sümer, Keresteciler, evet Hüseyin, Vedat Usta selamlar diyorlar. Evet, Ender Kalaycı isimli bir kardeşimiz defalarca bir şarkı istediğinden bahsediyor ama ben listemi daha önceden hazırladığım için bunu bir not edelim, söz vermeyeyim. Hani dağ küsmüş, dağın haberi yok diye bir mevzu var ya, onun gibi bir mesaj bu. Almanya Krefeld'den Mesut, herkese selam diyor. Eyvallah kardeşim. Evet. Peki hadi devam edelim yeni bir şarkıyla ve sesimizin ulaştığı her yere de armağan edelim.

0: sen de şu insanlardan mısın? Haklı olduğuna inandığı konuda asla geri adım atmaz. Eğer biri özür dilemesini bilmiyorsa onu hayatında tutmaz. Yumuşak bir yüzü olsa da yeri geldiğinde dili sert olur. Canı yanarsa susmaz. Bir kere fırsat verirse birine, duruma göre bir kere affedebilir. Ama affettiklerinin yaptıklarını da asla unutmaz. Sen onlardan mısın?
1: Gölge sizlerle.

Şimdi biliyorsunuz sürekli dinleyenler, bu programı tanıyanlar, beni tanıyanlar var. Her geçen gün aramıza yeni katılanlar da var ama büyük ölçüde çok uzun yıllardır dinleyenler var. Onlar hatırlarlar ki konular belli programda, insan hayat haliyle bazı şeyler değişmiyor. Ve bu nedenle tekrarın da fayda oluyor. Onlardan biri şu: bu hayatta ne yaparsan yap ama büyük konuşma. Mesela cümleye şöyle başlama: ben asla. Başkasının başına gelen ne varsa senin de başına gelebilir. Bunu diyeceksin. Ve hiç kimseyi de yaşadıklarıyla kınamayacaksın. Neden? Çünkü eğer biri birini kınarsa sözleri imtihanı, güldükleri gözyaşı oluverir.

bazen anlatımlarda anlatan taraf cevabını bildiği sorular sorar. Ben de şimdi size öyle yapacağım. Bu nedenle cevabı duyup duymamam çok önemli değil ama siz bana cevap verin. Evet, soruyorum. Hazır mıyız? 91 çarpı 0 kaç yapar? Evet, 0. Peki 88.500 çarpı 0 kaç yapar? Evet, yine 0. Diyorsun ki hayırdır, değil mi? Sevgili dostlar, bahsettiğim mesele asıl mesele. Asıl mesele bu. Ne? Tek taraflı çaba ne kadar büyük olursa olsun, karşıdan bir karşılık alamıyorsan, yani karşı tarafta sıfır çaba varsa, sonuç her zaman koca bir sıfır olur.

Bazılarına yalnız denir. Halbuki tek başına kalmayı seçmiştir. Bazılarına asosyal derler. Halbuki insanları tanımıştır, anlamıştır, köşesine çekilmiştir. Bazısına soğuk derler. Halbuki sevgili dostum, gereksiz samimiyete girmiyordur. Evet, kendini güvence altına almak ister. Patavatsız değildir, karşısındakini hak ettiğini çekinmeden söyler. Bazısı böyledir.

0: gece.
1: Herkesin işine geldiği kadar varmışım. Ötesinde kimse de yokmuşum. İsteyeni güneş gibi ısıtmışım da bir kendime kara bulutmuşum. Gündüzleri hayatla, geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim. Hüznüme sarılıp uyumuşum. Dilime sağır olanlardan, yüreğime ağır gelenlerden artık yorulmuşum. Bu koşuşturmacalardan, bu mecburiyetlerden kendimi unutmuşum. Adına dünya demişim, sabretmişim. Bir parça huzur isterken şu hayatta bin parçaya bölünüp de içinde kaybolmuşum.

Hadi bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Korkuyorsan yapma. Yapıyorsan korkma.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi şu dakikada benden duyacakların bugün içinde belki de duyacağın en önemli sözler olacak. Gel kıymetini bil, radyonun sesini aç, yanında biri konuşuyorsa sustur, bu kardeşine kulak ver. En fazla bir dakika mı alacak, bilemedim 1,5. Biliyorsunuz farz namazlarda toplamda yanlış bilmiyorsam 17 kere Fatiha suresini okuyoruz. Namaz kılan kardeşlerim Fatiha'yı her okuduklarında bir şeyi gözden kaçırmamalılar. Fatiha aynı zamanda bir dua. Hani Kur'an'dan bir sure olması böyle bazen bu gerçeği kaçırmamıza neden olabiliyor. Hatta söylenir ki duaların içinde en kıymetli, en kapsamlı, en güzeli Fatiha suresidir. Bu nedenle biz her Fatiha okuduğumuzda, beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, lütfen baştan sona Allah'ın bize okumayı farz kıldığı bir dua olduğunu hatırlayın. Başka hiçbir dua için böyle bir şey söz konusu değil. Ama Fatiha için var. Mesela orada bir cümle vardır. Bizi dosdoğru yola ilet. Benim bugün kapanış duam da bu olsun. Bu hatırlatmayla beraber. Evet. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine bu harika radyoda buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. O vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden. Şimdilik.